Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdesini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok.

Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği

0: zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyicileri, yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu eserde buyruluyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip bize şöyle buyurdular. Her birinizin maye-i hilkati yani yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 gün meni olarak dirilenir ve toplanır. Kan pıhtısına tahvil olur daha sonrasında. Sonra gene tıpka mutka yani et parçası olur. Ondan sonra da bu et parçasına melek gönderilir. Ve ona gelen melek ruh üfler. Ve 4 kelimeyi yani rızkını, ecelini, amelini ve şaki mi yoksa sait mi yani iyi veya kötü kişi mi olacağını hükmü kaza ve kader olarak yazmasını Allahu Zülcelal Celle Celaluhu

o meleğe emir eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kendisinden başka ibadete layık, hak ilah olmayan Allah'a kasem ederim ki, içinizde öyle Adem bulunur ki, ehli cennet amelleriyle amil, ola ola kendisi, kendisiyle cennet arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Derken hüküm, yani kitap, ana rahmindeyken yazılan yazının hükmü ona galebe eder. O kişi ehli nar ameliyle amil olur da cehenneme girer. Kezalik içinizde öyle Adem bulunur ki, öyle insanlar bulunur ki, ehli nar ameliyle amil ola ola kendisiyle cehennem arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Ve fakat hüküm, yani kitap, ona galebe eder, ehli cennet ameliyle amil olur da cennete girer. Buyuruyor ki, ey ehli iman, Allah Celle baha Allah'ı değil, bahane Allah'ıdır. Cümlemizin ahir ve hakibeti hayır olsun inşallah. İman ile çene kapamak cümlemize nasip olsun. Amin. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayet üzgün ve kederliydi. Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve sordu. Ya Resulallah, Hak Celle ve Ala sana selam ediyor ve soruyor, Habibim neden üzgün ve mahzun? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevaben buyurdular ki, Rabbim halime vakıftır, halime vakıftır. Neden üzgün olduğumu biliyor ve görüyor. Ümmetimin ahvaline üzülüyorum. Kıyamet günü halleri nice olacak? O günün şiddet ve dehşeti karşısında ümmetimin halini düşündükçe hüznüm ve kederim artmaktadır. Cebrail aleyhisselam tekrar sordu. Ya Resulallah, hangi ümmetiniz için üzülüyorsunuz? Ümmeti davet ve ümmeti icabet var. Hangilerinin ahvaline bakarak hüzünleniyorsunuz diyor. Fahri Kainat aleyhi ve alihi Efdalül Tahiyyat Efendimiz bu soruyu da şöyle cevaplandırdılar. Üzüntüm ve kederim ümmeti icabet hakkındadır. Onlar şeref-i İslam ile müşerref olmuşlar. La ilahe illallah demişlerdir. Onların hallerini düşünüyorum. Kıyametin şiddetini, narın, ateşin ve azabın dehşetini hatırıma getirdikçe hüznüm artıyor. Bu korkunç ve elem verici halden nasıl kurtulurlar? Ümmet-i icabet olanlar o günün şiddet ve dehşeti karşısında La ilahe illallah kelime-i tayyibesini tekrarlamaya muktedir olabilecekler mi? Edemezlerse orada ne yaparlar? Bu şiddete nasıl tahammül ederler? Bu beyanları üzerine Cebrail aleyhisselam Resulü Müşteba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek elinden tutarak bir mezarlığa götürdü. Ve kabre sağ kanadıyla vurarak kalk, Allah-u Teala'nın izniyle kalk buyurdu. O kabirden nur yüzlü birisi çıktı ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince Cibril Emin dön yerine yat buyurdu ve o zat tekrar kabrine girerek yattı. Cebrail aleyhisselam bu defa sol kanadıyla bir kabre vurarak Allah'ın izniyle kalk buyurdu. O kabirden de gayet çirkin yüzlü birisi çıktı. Yüzü kapkara, gözleri gök ve hali perişandı. İnleyip sızlanarak eyvah ve hasreta vah nidamet eyvah mahvoldum diye feryat ediyordu. Cebrail aleyhisselam ona da yerine dönmesini bildirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dönerek şu iki kişinin hallerini gördünüz ya dedi. İşte kıyamet ve haşir günü de bu böyle olacaktır. Dünya hayatlarında imanlarını muhafaza edenler, iman ile çene kapamak nasip olanlar ve son nefeslerinde şehadet getirmek bahtiyarlığına erenler, sağ taraflarındaki kabirden kalkan zat gibi kabirlerinden
şehadet getirerek kalkarlar. Öylece bahsolunurlar ve cennete girerler. Kabrin vahşeti, kıyametin şiddeti, mahşerin dehşeti onlara dünyada ettikleri şehadeti unutturmaz. Nimetlere müstagrak, zevk ve sefada bulunurlar. Sol taraftaki kabirden kalkan kimse gibi küfür üzere, yani imansız olarak ölürlerse ebediyen cehennemde kalır, türlü azaplarla azaplanır ve cezalandırılırlar. Bunların her ikisi de senin ümmetinden idiler. Birisi iman ile ve kelime-i şehadet getirerek öldü ve diğeri küfür ile can verdi. Ve bu akıbete müstahak oldu. Herkes yaşadığı gibi ölür. Nasıl ölürse öyle haşrolur. Dünya hayatında ne ile meşgul ise ölürken de onunla meşgul olur. Kabrinden de aynı şeyle meşgul olarak kalkar. Mahşerde de aynı meşguliyet ile haşrolur buyurdular. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ya Resulallah, cennet için baha var mıdır? Varsa cennetin bahası nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, evet vardır. Cennetin bahası la ilahe illallah demektir. Her kim bu kelime-i tayyibeyi diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik ederse cennetin bahasını vermiş ve cennete girmeye hak kazanmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle buyuruyorlar. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sordum. Ya Resulallah, ümmetinizden en evvel şefaatinize layık ve müstahak olacak kimlerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdular. Ümmetimden hangi kimse halis olarak la ilahe illallah derse benim şefaatime herkesten önce erişecek olan odur. Ve buyruluyor ki, ey hak ve hakikat talibi, duydun mu müjdeyi? Öğrendin mi bu mutlu haberi? Dahası da var. Bak Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ne buyuruyor? Bir kere la ilahe illallah dediği zaman onun bu tevhidi buyurması için Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunur. Erhamer Rahim'in olan Allah Celle Celaluhu la ilahe illallah diyeni af ve mağfiret buyurur. Ve aynı nura 70 dil bahşederek kıyamet gününe kadar o kelime-i tevhidi söyleyen kimse için istiğfarda bulunur. Kıyamet günü de aynı tevhidin nuru okuyanı cennete iletir. Hak Teala Ceberrut'u ile Firavun ve ordusunu kahru helak ettikten sonra Hazreti Musa aleyhisselam niyazda bulundu. Ya Rab, bana öyle bir amel öğret ki onunla sana ibadet edeyim, rızayı ilahini kazanayım, ihsan buyurduğun nimetlere karşı hamd ve şükürde bulunayım. Allahu Teala Celle Celaluhu Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, ya Musa, la ilahe illallah de, bu ibadete devam et. Musa aleyhisselam yalvardı, ya Rabbi, bu çok kolay bir ibadet, bana daha zor, daha ağır ve yüce katında daha sevgili bir amel öğret ki onunla ibadet edeyim. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Musa, 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri terazinin bir kefesine, la ilahe illallah kelime-i tayyibesini de diğer kefesine koysalar, bu 3 kelime 7 kat göklerden ve 7 kat yerlerden daha ağır gelir. Her kim tevhid eylese bana öyle bir ibadetle ibadet etmiş olur ki ben ondan razı olurum. Kendisine inam ve ihsan ettiğim nimetlerime de bu tevhid ile şükretmiş olur. Burada da kıssadan hissemizi alalım ve boş geçmeyelim. Tevhid etmeyenlerin
Allah-u Teala'yı birlemeyenlerin küfrana nimet içinde bulunduklarına bundan daha veciz bir örnek bulabilir misiniz? Ey Hakk'a talip, cemale aşık, rızayı ilahiyeye ragıp kullar! Ey Allah-u Teala'nın vuslatını özleyenler, rızayı ilahiyeyi gözleyenler, Resul-i Zişanının nurlu yolunu izleyenler ve onun mübarek adımlarını attığı hak ve hakikat istikametine yönelmeye özenenler. İyi biliniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler Allah-u Teala'ya vasıl olurlar. Hak rızasını bulurlar. Çünkü rahmeten lil alemin olan o Zat-ı Akdes'e tabi olmaktan gayrı Hakk'a yol bulunmaz. Tariki Hakk'a, sünnet-i Resul'den gayrı delil yoktur. Hak rızasına talip olanlara onun mümtaz hasletleriyle ahlaklanmak gerektir ki nefsani zulmetlerden kurtulabilsin. Asıl hüner bu nefsani zulmetler dehlizlerinden esfel-i safiliğinde kalmak değildir. Marifet sahrasında seyirtmeli, iman nuru ile nurlanmalı, Kur'an boyasıyla boyanmalı, bahri zat-ı ehadiyette müstagrak olmalıdır. Kalbini tevhid nuruyla nurlandırabiliyor musun? Sünnet-i Resul'e sıkı sıkı sarılabiliyor musun? Kur'an-ı Azim'i kendine imam ve önder edinerek yol alabiliyor musun? İşte o zaman keşf-i marifeti dâreyne ulaşır, dünya ve ahiret neydiğini bilir ve bulursun. İşte o zaman daha bu alemdeyken iki cihanın sırrına erer, nefs zulmetlerinden kurtulur, kamil bir imana sahip olursun. Bunun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden, canından, malından, ana, baba ve evladından ziyade sevmek gerektir. Bu muhabbeti kendisinde bulmak isteyenler onun sünnet-i seniyesine harfiyen riayet etmeli ve bu sünnetlere tamamı tamamına uymalıdırlar. Dini ve ahlaki, ferdi ve içtimai, şahsi ve ailevi her hususta onun sünnetlerine ittiba edenler yalnız necata, kurtuluşa ermekle kalmaz, aynı zamanda kemal bulurlar. Bir zaman gelir ki bir sünnetimi icra edene 100 şehit sevabı verilir buyurulmuştur. Resul-i Zişan'a sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edilmeksizin yapılan en yüce ibadetlerle en sade bir sünnetine muhabbetle ittiba edilerek yapılanların indi ilahide mertebesi hiçbir zaman bir olamaz. Çünkü Habib-i Hüda, Şefi-i Rüz-i Ceza, Efendimizin indi ilahideki mertebesine ne bir nebi, ne bir resul, hatta ne de bir melaike-i mukarrebinden herhangi birisi erişebilmiş değildir. Her mümine her şeyden önce gerçek ve kamil bir iman lazımdır. İmanın kemali ise ancak ve yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade sevmekle mümkündür. Demek ki imanı kamile erebilmek için muhabbet şarttır ve lazımdır. Muhabbet ise kisbi olmadığından sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine ala kaderil imkan sarılmaktan gayri çare yoktur. Ancak bu sayede muhabbet tohumu manevi kalp tarlasına ekilmiş olur. Bu kutsal tohumun semeresini alabilmek için de onun gözyaşı ile sulamak gerekir. Böylece Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün fiillerine ve amellerine uymak ve onun himem-i ruhaniyetini yakinen duymak mümkün olur. Ekilen bu tohum gittikçe büyür ve sonunda meyvesi muhabbete erilir. Bu muhabbetin kemali, imanı da kemal seviyesine getirmektir ki bu neticeyi istihsal ise ancak tevhid ile kabildir. Alemlere rahmet, bir ismi Ahmet, bir ismi Muhammed olan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün
huzuru saadetlerinde bulunanlara, "Ey benim ashabım, size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? Öyle bir amel ki Allah-u Teala indinde sizin için çok karlı ve kazançlıdır. Kula Rabbi katında derecelerin en yükseğini sağlar. Altın ve gümüş infak etmekten daha efdaldir. Düşmanla karşılaşıldığında Allah rızası için onların boyunlarını vurmaktan veya onların da sizin boyunlarınızı vurup şehit etmelerinden daha üstün, daha yüce ve daha hayırlıdır. Böylesine üstün ve yüce bir kazanç yolunu sizlere göstereyim mi?" buyurdular. Ashab-ı kiram efendilerimiz Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain tehallükle "Aman ya Resulallah" dediler. "Lütfedip kerem buyur, bu çok kazançlı yol nedir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, "Zikrullah'tır." Yine günlerden bir gün Hazreti Ali kerramallahu vechehu ve radıyallahu anh Resul-i Zişan aleyhi ve alihi salavatullahi Mennan Efendimiz'den sordular, "Ya Resulallah, kullar için Allah-u Teala'nın rızasına ermenin en kestirme ve en kolay yolu hangisidir?" Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, "Ya Ali, zikrullah'a devamdır." Hazreti Ali radıyallahu anh bu cevap üzerine tekrar sordular, "Ya Resulallah, bütün müminler Allah-u Teala'yı zikrediyorlar." Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, yeryüzünde Allah-u Teala zikredildiği müddetçe kıyamet kopmaz." Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Ya Resulallah, Allah-u Teala'yı nasıl zikredeyim ki bu yüce ihsanlara nail ve mazhar olabileyim?" Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, gözlerini yum ve beni dinle. Sonra benim söylediğimi aynen sen de söyle." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "La ilahe illallah" dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh da gözlerini yumarak 3 defa "La ilahe illallah" kelime-i tayyibesini tekrar ettiler. İşte o anda da göreceğini gördüler. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Buyuruluyor ki, şu halde hakka talip olana vacip olan her zaman, her yerde ve her halde zikrullah ile meşgul ve müstagra olmak ve bu hususta son derece gayret ve himmet sahibi bulunmak gerekiyor. Samimiyet ve ciddiyetle zikrullah'a devam etmeliyiz. Gece gündüz, eğri, düz, yaz, kış, bahar ve güz Mevla-i Müteal Hazretlerini zikretmeliyiz. Unutulmamalıdır ki zikrullah velayetin iptida ve intihası, aşıkların beratı, fermanı, nişanı ve sıdgu ihlasıdır. Talibi hak olana bidayette ve nihayette dünya ve mafiyahada zikrullah gerektir. Her kime zikretmek nimeti bağış ve ihsan buyurulduysa o kutlu ve mutlu kişiye aşıklık beratı, uzaklıktan yakınlık necatı, iki cihan sultanının fermanı ve aşıklık rütbe ve nişanı verilmiş demektir. Hangi bahtsız ve talihsiz ki başından zikir tacı alınırsa zikir fermanını da elinden alınmış olur. Göğsünden aşk nişanı silinir ve zikri terk etmesi yüzünden kalbi kararırsa o bedbaht az bulunmuş demektir. Kıymetli dinleyenler, zikrullah talibi hakkı Allah-u Teala'ya ileten yolun en büyük kapısıdır. Bu sebeple aklı başında, vicdanı ve sağduyusu yerinde, muhabbet kalbinde, aşk gönlünde olanlar fani ömürlerinin sayılı nefeslerini tevhid ve zikrullah'a hasır ve tahsis etmeli. İbadet ve kulluk kemerini kuşanmalı, aşk zincirine sıkı sıkı sarılmalı ve o yüce kapıya bekçi ve muhafız olmalı. Kıtmir gibi o kutsal kapının önünden bir lahza bile ayrılmamalıdır. İyi bilmelidir ki insan ashab-ı kehfe kıtmir olan dahi cennete girecektir. Allah-u Teala'nın rızasına talip olana lazımdır ki her hal, her mekan ve her zamanda Allah-u Azimüşşan'ı unutmasın, gaflete düşmesin. Dilinden zikrullahı, gönlünden haşyet ve muhabbetullahı bir an bile eksik etmesin. Bu yola giren maazallah zikrullahı terk etmek gafletinde bulunursa bu onun için gerilemektir ve kulluktan kovulmak demektir. Talip olana böylesine bir gaflete düşmemek gerektir. Zira Allah-u Teala'yı gafletle zikredenin kalbinde huzur olmaz. Belki diliyle Allah-u Azimüşşan'ı zikreder ama tevhidin nuru gönlüne ve göğsüne sinmez. Kalbine feyz-i ilahi inmez. Ne var ki hal ve hakikat böyledir diye zikrullahı yine de terk etmemelidir kişi. Umulur ki yalnız diliyle zikrede de ağzından zuhura gelen tevhidin nuru bir gün kalbine de aksediverir. Çünkü her iş ve her söz bir sıfata bürünerek huzur-u izzete gelecektir. Yalnız dille ve gafilane yapılan zikirler de arifane oluverir. Nitekim ibadet ve taatlerimizde birçok taklitler de günün birinde tahkike dönüşmüyor mu? Tevhid-i taklidi de gün olur himmet-i Resul ve izzet-i Evliyaullah ile tahkike tebeddül ediverir. Kaldı ki gafletle bile olsa lisanen zikretmek elbette hiç zikretmemekten evladır, hayırlıdır. Yalnız dille bile olsa zikrullah ile meşgul olmak gitgide bütün aza ve cevarihin tevhid nurlarıyla tezyim ve tembir eder. Elbette bu zikir zahir ve batını ile olursa lezzeti ve izzeti başka türlü olur ki bunu da tatmayan bilmez. Fakat zahir veya batın zikrullah zevkinin kişide bulunmaması da onun masiyetlerle iştigaline sebep ve vesile olur. Bu gerçekten çıkaracağımız sonuç şudur ki bir kimse günahları ve fenalıkları terk etmediği gerekçesiyle ibadet ve taatlerini de terk etmemelidir. Bir gün olur ibadet ve taatleri onu bütün kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır.
Bu sebeple kalben zikredemediği için ümitsizliğe kapılıp zikrullahı asla bırakmamalıdır insan. Olur ki lisanen yaptığı zikir taklitten kurtulmasına, tahkike ulaşmasına ve kalbiyle de zikretmesine sebep ve vesile olur. Bazı kimseler arifi billah ve vasıl-ı ilallah olarak tanınan ehlullah'a, Allah dostlarına sordular: "Ey varisi nebi, bizler kalplerimiz gafil olduğu halde yalnız lisanımızla Allahu Teala'yı zikrediyoruz. Böyle gafilane zikrimizden bize bir fayda olur mu?" Allah dostları buyuruyor ki kendilerine şöyle cevap veriyorlar: "Sizler gafletle bile olsa Allahu Teala'yı zikredebildiğiniz için Hakk'a şükrediniz. Zira gafilane dahi olsa Allahu Azimüşşan'ı zikretmekle uğraşmanız halkı gıybet etmekten, şunu bunu çekiştirmekten elbette daha hayırlı ve daha faydalıdır. Hakk'ı gafletle zikretmek halka huzursuzluk vermenizden elbette evla ve müreccahtır. Bir kimse diliyle olsun Allah-u Teala'yı zikre devam ederse Cenab-ı Hak o kimseye feyiz kapılarını açar ve kendisine ihsan-ı ilahi olarak bütün aza ve cevarihiyle Hakk'ı zikredebilmek saadetini bağış ve ihsan buyurur. Zikir kalbin ve kalıbının nuru ve sebebi hayatı, zikrin terki ise kalbin ve kalıbın sebebi mevti ve helakidir. Bunun içindir ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Rabbini zikredenle etmeyen diri ile ölü gibidir. Rabbini zikreden kişi diri, zikretmeyen de ölü gibidir." buyurmuşlardır. Ölü kalbin ise sıfatları şunlardır: kalpleri ölü olanlar hayırlı bir işi terk ettiklerinden dolayı üzülmez, pişmanlık duymazlar. Bu gibiler

kendilerinden zuhura gelen bütün kusur ve günahlara, bütün kötülük ve isyanlara müteessir olmak şöyle dursun, hatta yaptıklarıyla övünürler. Bunun içinde nedamet, yani pişmanlık nedir bilmezler, tevbeye gelmezler, hakka ve hakikata dönemezler. Kalbin ölmesinin sebebi üçtür. 1. Dünyaya muhabbet. 2. Zikrullah'tan gafil olmak. 3. Bütün aza ve cevarihiyle Allah-u Teala'ya isyanda bulunmak. Kalbin diri kalmasının sebepleri de üçtür. Birincisi, dünyaya kıymet ve ehemmiyet vermemek. İkincisi, daima zikrullah ile meşgul olmak. Üçüncüsü, Allah dostları ile sohbet ve ünsiyet etmek. Kalbin ölümüne alamet de üçtür. Birincisi, kaçırılan ibadet ve taatlerden dolayı mahzun olmamak, üzülmemek. Günah işlediğinde bu günahından ötürü nadim olmamak, pişman olmamak. Gafillerle sohbet etmek. Üçüncüsü, kuldan ibadet ve taatin zuhuru saadet alametidir. Masiyet ve günah süduru ise şekavet alametidir. Kuldan ibadet ve taatin zuhuru Rabbinin kendisinden razı olduğuna alamettir, işarettir. Kuldan masiyet ve günahların süduru da kendisinden Mevlasının razı olmadığının alametidir. Böyleleri maazallah Rabbinin gazabına müstahak olacaklar demektir. Nasıl ki normal faaliyeti duran ve ölen kalp hiçbir şey hissetmezse, diri gibi göründükleri halde kalpleri ölü olanlar da ne ibadet ve taatten ne de günah ve masiyetten hiçbir şey duymazlar. Çünkü bu gibi kimselerin hali aynen bir ölünün hali gibidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse yaptığı hasenattan dolayı sevinir, işlediği seyyiattan ötürü üzülürse o kimse mümindir buyurmuşlardır. İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, mümin olan günahlarını yüce bir dağ gibi görür ve o dağın üzerine yıkılıvermesinden korkar. Facir ve kalpleri ölü olanlar da kendilerinden zuhura gelen günahları asla umursamazlar ve onları burunlarına konan bir sinek kadar küçük görürler. Tevfik-i ilahiye mazhar olmuş akıllı kişiler, küçük günahlarını bile büyük görenler ve bu günahlarından ısrar etmeyerek hemen tevbe edenlerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kimseden bir günah südur ettiğinde o kimsenin kalbi üzerinde ufak bir kara peyda olur. Hemen tövbe ederse o kara kalpten silinir. Eğer tövbe etmezse o kara kalbi sarar ve karartır buyurmuşlardır. Kula layık olan, kendisinden südur eden, günahtan ötürü Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemektir. Alemlerin Rabbine daima hüsnü zan etmektir. Rabbinin Rahman ve Rahim, Gaffar ve Gafur olduğunu unutmamaktır. Aynı zamanda Rabbinin kendisini her yerde, her zaman ve her işinde gördüğüne, her amelini bildiğine iman ederek Allah-u Teala'nın men ettiği hususları Rabbinden korkarak terk etmek, Rabbine karşı isyan etmekten son derece çekinmektir. Kıymetli dinleyenler, Rabbinin kendisine darılıp güceneceğinden endişe etmek, zuhur eden hata, nisyan ve isyanlarından dolayı pişman olarak tövbe ve istiğfarda bulunmak ve rahmet-i ilahiyeden asla ümit kesmemektir. Şu var ki, kulun Rabbinden korkusu ricasından ziyade olmalıdır buyurulmuştur. Ehlullah'tan bazıları, Allah dostları, korkusu ile ricası müsavi olmalıdır buyurmuşlardır. Yine bazı evliyaullah ise Allah-u Teala'nın rahmetinin gazabını geçtiğini düşünerek rahmet yönünün azabından fazla olduğuna iman etmişler ve her an ve mekanda rahmet ilahiyeye müntazir olmuşlardır. Korkudan ziyade rahmetini ümit etmenin kişiyi rahimiyete müstagrak kılacağını beyan buyurmuşlardır. Korku ve rahmet konusunda bu üç makamın birincisi ehli şeriat,
yani müminlerin avamı içindir. Bu makamda Rabbinden korkmanın rahmetini ümit etmekten ileri olması, o kulun amelde ciddiyetine sebep olur. Günahlardan kaçınmasına zemin hazırlar ve tariki İslamiyet'te, İslam yolunda ilerlemesine vesile teşkil eder. İkinci makam ise ehli havasın halleridir ki bu zevatın ibadet ve taatleri onların kalplerini tasfiyeye getirdiğinden ibadetleri de zahir ve batın iledir. Eğer korku galip gelirse yalnız zahiri azalar ile ibadete yöneleceklerinden bunu sakıncalı sayarlar. Zira onlar da matlub olan zahir ve batın ibadetlerinin cemidir. Bu zevat-ı alişanın vusul ricası ile ümit ricası onlarda korku ile rahmet ümitlerini mütedil ve müsavi kılar. Üçüncü makam da havasül havas olup bu sınıf için nefs diye bir şey kalmadığından teslimiyet-i külliye ile teslim olarak. Ezeli takdirde kendileri hakkında ne taksim olunmuşsa onu kabullenir ve Rablerinden razı olurlar. Zuhur eden taat ise hamdü sena ederek Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını müşahede ederler. Şayet masiyet zuhur ederse mazeret beyan ve edebe riayet ederler. Zuhur eden şeyleri nefislerinden bilmezler ve üzerinde de durmazlar. Zira o makama erişenlere göre Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ne zuhura gelecekse ona tabi olmak, Allah-u Teala'nın hilm, af ve atasına güvenir, gazabından, azabından ve kahrından çok ihsanlarını ümit ederler. Zuhurata tabi olurlar. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, amelin çokluğuna önem vermeyiniz, kabulüne ehemmiyet veriniz. Çünkü bir amel takva ile cem olursa o amel az sayılmaz. Bütün ameller takva ile makbul ve mahbub olurlar. Ashab-ı kiram efendilerimizin bizlerden üstünlükleri çok namaz kılmaları ve çok oruç tutmaları değildir. Onların üstünlükleri dünyadan yüz çevirip ahirete teveccüh ve ikballeri sebebiyledir buyurulmuştur. Bir zat Şeyh-i İbni Hasan radıyallahu anh'a şöyle bir sual sordu. Ya Şeyh, halka vaaz-ı nasihatte bulunuyorsun. Fakat ben sende pek fazla ibadet ve taat göremiyorum. Sebebi nedir? Hazreti Şeyh cevap verdi. Ben bir sünnet ile Cenab-ı Hakk'ın Resulüne farz kıldığı emirlerini ihlas ile işliyorum. Ve bu da bana kafi geliyor. O zat tekrar sordu. Resulün o sünneti nedir? O şey gülümseyerek karşılık verdi. Sizlerden ve sizin dünyanızdan yüz çevirmektir. Hazreti İsa aleyhisselam uyumakta olan birisine uyan ve kalk dedi. Diğer insanlarla beraber Rabbine ibadet et. O zat cevap verdi. Ya İsa, ben ibadetimi yaptım deyince aralarında şöyle bir konuşma oldu. Rabbine yaptığın ibadet nedir? Dünyayı ehline terk ettim ya Nebiyallah. Yat, öyleyse yat. Senin gerçekten uyumaya hakkın var. Yaptığın ibadet ne güzel ve hak katında ne ulvi bir ibadettir. Yine ashab-ı kiram efendilerimizden İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, dünyayı terk eden ve dünya hayatına kıymet ve ehemmiyet vermeyen bir alimi amilin kıldığı iki rekat namaz, dünyadan yüz çevirmeyen kişinin kıyamete kadar yapacağı ibadetten Allah-u Teala'ya daha sevgili ve hayırlıdır. Evet, ibadetler az bile olsa ihlas ile yapıldığı takdirde çoğundan hayırlıdır. Zikri ilahi ihlas ile yapılacak olursa zikredeni, Allah-u Teala'nın da zikredeceğini düstur-u mükerremimiz Kur'an-ı Azimülbürhan haber vermektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir kimse eteklerini gümüş doldurarak fakirlere dağıtsa, diğer bir kimse de ihlas ile Allah-u Teala'yı zikretse, fakirlere gümüş dağıtandan Allah-u Azimüşşan'a daha sevgilidir, daha üstündür buyurmuşlardır. Zira sadaka verene fakir cevap verir.
Oysa Allah-u Teala'yı zikredene bizzat, yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi Celle Celaluhu cevap vererek o kulunu zikreder. Bir fakirin teşekkür ve temenni ifade eden zikrinden ise Allah-u Teala'nın mahz rahmet ve inayet olan zikri evladır ve müreccahtır. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara Suresi 152 ayet-i celilede mealen "Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim" buyurmuşlardır. Ey ehli aşk! Cemalullah'ı müşahede etmek, huzur-u izzete kabul olunmak için zikrullah ile sünnet-i seniyye-i Ahmediye'ye sıkı sıkı sarılmaktan gayri yol yoktur. İlla zikrullah, illa aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tır. Bu itibarla aşık-ı sadıka lazım ve layık olan her nefesini zikrullah ile geçirmek ve aşkullah ile yanmaktır. Seven sevdiğini dilinden düşürmez, daima zikreder. Öyle zikreder ki zikirde ve aşk-ı muhabbette müstagrak olur. Bu yola yönelen, hak cemaline aşık olan ve onun rızasına ragıp bulunan bu önemli hususa son derece gayret etmeli ve her an rızayı hakkı gözetmelidir. Zikrullah velayet sancağıdır. Aşıkın nişanesidir. Sadıkın nuru ve aşkın alametidir. Talip olana ve talibim diyene bidayette ve nihayette elbette ve elbette lazımdır. Zikir öyle bir mübarek kapıdır ki oradan huzur-u ilahiyeye dahil olunur. Esmada olan müsemmayı bulur. İsminde gaş olur. Müsemmada mestu hayran kalır. Esmada yok olan zatta da o nispette fena bulur. Büsbütün yok olur. Bu yolda yok olanlar ise hakla daim ve kaim olurlar. Beka billaha ererler. Hakkın güllerini dererler ve hak cemalini görürler. Kıymetli dinleyenler, elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret ettik. Başka bir programda yine farklı konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
3: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.
4: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540 224 10-73
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekne ile Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.
2: Radyo Nida'da sizlerle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
1: Hep hayalinizde

başladınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
2: Bir tanıtım dinlediniz.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetini

0: Uygun geniş ürün yelpazemizde nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kuşa sultanıma.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Gönüllere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540-224-10-73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet,
9: bir ayet,
8: bir hadis.
10: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
8: Bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: ki bir zerre de olsa.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Hayrihi ve şerrihi min Allah. Men kâne fi kalbihi Allah. Femu'inuhu ve nasiruhu fittareyni Allah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana innaka antel cevadul kerim. Cevadul kerim. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyleyip bizleri memnun eyle ya Rab. Kefensiz yatan şehitler hürmetine, düşman kurşunu kafir silah ile yaralanmış gaziler şefketine, senin için ve dinin için ve Resulü Muhammed için, dini İslam ve mazlum müminler için, semenderler gibi ateşe giren kahraman mücahitler, denizlerde düşmanla çarpışarak boğulup rütbe-i şehadete erenler için, senin yolunda yanarak denizde, havada, karada fedai can edenler için, bizleri düşmanlara ezdirme ya Rab. İffetimizi, namusumuzu ve mukaddesatımızı muhafaza eyle ya Rab. Vatanımızı alçaklara çiğnetme ya Rab. Camilerimizde hora teptirme ya Rab. Bizleri zelil, hakir eyleme. Nametlere muhtaç eyleyip evlatlarımızıyla terbiye eyleme ya Rab. Allah'ım, günahkarız ama seni tevhid ederiz. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affına geldik ya Rab. Ağlıyoruz, rahmetine sığındık. İnliyoruz, ikramını umuyoruz. Sen vaat eyledin, bana geleni affederim buyurdun. Af olmadan bir yere gitmeyiz ya Rab. İşte buradayız Allah'ım. Bizleri affeyle. Affın tecelli eyle. Bunu anlıyoruz. Nur insin semadan. Selam gelsin Muhammed Mustafa'dan. Ya Kerim, bizler kul iken hanemize gelene ikramımız vardır. Sen Rabbil aleminsin. Haşa, senin ikramın olmaz mı? Allah'ım, gazabını üzerimizden kaldır ya Rab. Rahmetin ile bizlere tecelli eyle ya Rab. Bizleri mahrum eyleme ya Rab. Topraklarımıza bereketli yağmurlar, helalından kısmi ticaret, bol rızıklar, helal lokma ihsan eyle ya Rab. Velakin mala, caha muhabbet verme Allah'ım. Bizleri malımıza, cahımıza esir etme Allah'ım. Nefsimizin kulu, şehvetimizin zebunu kılma Allah'ım. Tembelliğimizi gider Allah'ım. İbadet ve taatımızdan, taatımızdan lezzet almayı nasip eyle Allah'ım. Vücutlarımızı hafif, yüzlerimizi nurlu, gönüllerimizi sururlu eyle Allah'ım. Kalbimizi ilmi ledun ile memlu, lisanımızı sıdk üzere daim eyle Allah'ım. Ya Rab, Ya Kerim, Ya Rahim, sen bir kere Allah diyeni af ederim buyuruyorsun. Biz seni hiç inkar etmedik. Hep Allah diyoruz. Bizleri affetmez misin? Ya Rab, anamızdan babamızdan daha merhametli olan sen ki elbette bizleri affedeceksin. Ben kulumun zannı gibiyim diyorsun. Biz kuluz. Bizden isyan, senden af, mağfiret, ata gelir. Ya Rab, şu anda bizi dinlediğimiz derslerden hissedar eyle ya Rab. Bi hürmeti seyyidil murselin, alemlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmeti üzerine ya Rab. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, mevzumuz neydi? Namaz. Mevlamız namazsız, niyazsız, ibadetsiz bırakmasın. Namaz kılmazsak, ibadet etmezsek, Allah'a kulluk vazifelerimizi yerine getirmezsek bizden ne olur değerli kardeşlerim? İnsan öyle hale gelir ki Mevlamızın mübarek tabiriyle ''Ülâike kelen'âm'' onlar hayvan gibidirler. ''Belhüm edal'' belki de ondan aşağıdırlar. Bundan dolayı insanoğlu Allah'a kulluk mertebesini arttırdıkça âlâ-i illiyyûne yolculuğu başlar. Allah'a kulluğunu bıraktığı müddetçe bu sefer de esfeli safiliğine yolculuğu başlar. Yani hayvan ve hayvandan daha aşağıya. Zaten Allah'a kulluğu bırakanlar, ibadet ve taatlarını terk edenler, imanı, amel-i salihi yapmayanlar, inanmayanlar ne hale geliyor değerli kardeşlerim? Canavarlaşıyorlar. Ancak bu ara kendilerine bir takım isimler de takıyorlar kendilerine göre. Mesela ne diyorlar? Çağdaş diyorlar. Mesela ne diyorlar? Sosyete diyorlar. Mesela ne diyorlar? İlerici diyorlar. Mesela ne diyorlar? Aydın diyorlar. Hatta öyle ilerici, öyle aydın, öyle çağdaş olduk ki çağdaş dünyayı bile geçtik. Değerli kardeşlerim, yüzümüzü Avrupa'ya döndük ya, çıplaklıkta şu anda Avrupa'ya geçtik. İnanın böyle. Çırılçıplak hale gelmiş bir kız ulu orta bağırıyor. İstediğim gibi giyinirim, sen de bakmayacaksın diyor. Yani Allah'a isyan ederken sanki haklıymış, sanki o onun hakkıymış gibi feryat ediyor. Ya Rab, bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eyle ya Rab. Yani vücudunun görülmeyen hiçbir yeri kalmamış. Öyleyken eğer ikaz edilirse, bu sefer de feryat ediyor. İstediğim gibi giyinirim, sen de bakmayacaksın. Sen de bakmayacaksın kısmı doğrudur. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah, Habibim Muhammed'im, benim kullarıma, benim namıma de, o erkeklere gözlerini muhafaza etsinler. Harama bakmasınlar. Eğer zaruretleri yoksa, çarşı, pazar, efendim, AVM, çay bahçeleri oturup da etrafı kesmesinler. Mevla emrediyor. Ama istediğim gibi giyinirim diyen eğer bir Müslüman hatun ise Allah da ona şöyle buyuruyor. Cahiliye zamanı gibi açılıp saçılmayın. Üzerlerinize sizin güzelliğinizi örtecek, sizi tanınmayacak hale getirecek elbiselerinizi bürünün. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ey muhafazakarlar, ey İslam!

Dışarıda yemek yemesi kadar ayıp bir şey bulunmazdı o toplumda. Örfüne, adetine bağlı olan o toplumda bir kadının bir lokantaya girmesi veya bir dönerciye girmesi veya bir köfteciye girmesi, girip de arz-ı endam eylemesi o toplumda o kadar ayıp görünürdü, o kadar ayıp görünürdü. Şimdi belki bunlar İslam'dan haberi olmayan, atadan, dededen gelen terbiyeyle eğitilen insanlardı. Ne oldu bize değerli kardeşler? Ne oldu? Öyle ki şimdi hanımlar günlerini, aylarını, haftalarını, toplantılarını, hatta ve hatta kız istemelerini. Mevla buyuruyor ki eviniz. Şimdi biz diyoruz ki hayır. Ya dışarısı, bilmem ne balo salonu, bilmem ne efendim düğün salonu, bilmem ne toplantı salonları. Mevla ayet-i kerimesinde fe eyne tezhebun, nereye gidiyorsunuz? Değerli kardeşlerim, bunlar neden oluyor? Çünkü ibadetten zevk almıyoruz. Allah'a kulluktan zevk almıyoruz. Allah'a itaatten haz almıyoruz. Feyizlenemiyoruz. Bereketlenemiyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar. Her kim Ramazan orucunu tutar, 5 vakit namazını kılar, Allah Allah, Beytullah'ı hac yaparsa, o kişiyi bağışlamak Allahu Teala üzerine bir hak olur buyuruyor. Kulun onun üzerinde hakkı. Ne büyük bir yaradanımız var, Halık'ımız var. Tövbe kapılarını açmış. Gel kulum, gel. La taknatu min rahmetillah. Ey kendilerine yazık edenler, günah işleyenler. Ey bana isyan edenler. Yeryüzünde sizi yarattım. Sayısız nimetlere gark eyledim. Göz nimetiyle, kulak nimetiyle, ayak nimetiyle, el nimetleriyle, sağlık ve sıhhatle sizi donattım. Siz bana yine isyan ettiniz. Şeytana uydunuz. Ama ben sizin biricik Rabbinizim. Kulum, senden isteyeyim. Estağfurullah de, boynunu bük, dergahıma gel, Ramazan orucunu tut. Namazlarını eda et, Kabe'mi hac et ve seni affetmek üzerimde bir hak olsun. Bu kadarını yap kulum. Bu kadarını yap bari. Neler yapıyor insanoğlu değil mi değerli kardeşlerim? Koca koca köprüler, dev gibi binalar, bilmem kaç kat, efendim, daha koca koca vapurlar, uçaklar, ama bir imanı, bir namazı başaramıyoruz. Ona da bahane uyduruyoruz.

0: size namaz için bahaneleri sayıyorum. Değerli kardeşlerim. Namaz kılamayacak, kılmayacak, üzerlerinden namaz ibadeti düşenler şunlar. Bir, deli. Delilere namaz farz değil. İki, sabi, çocuk. Yine de onu çocuk diye bırakmıyor Efendimiz. Ya ne diyor? Namaza alıştır. Namaza alıştır. Üç, değerli kardeşlerim, ölüler, ölülere de farz değil. Gözünü yumdun, farziyet düştü. Tamam, bitti. Dört, yoğun bakımda olanlar. Yoğun bakımda olan derken her yoğun bakımda olan değil. Kendinde olmayacak. Yani namaz mı gelmiş, abdest mi alınacakmış. Gerçi onlar öyle bir alışmış ki, değerli kardeşlerim, hemen namaz vakti tepki vermeye başlıyor. Yoğun bakımda. Aklı yerinde, mesela bize yoğun bakımda yattım ben. Ama aklım başımda. Tamam, kalkıp abdest alamıyorum ama teyemmüm var. Vaktin girdiğini de biliyorum. Çıktığını biliyorum. Hatta yanımda yatan bayağı benim gibi yaşlı. Dedim ya mübarek, namazlarını niye kılmıyorsun? Yani kısa namazların. Yoğun bakımdasın ya. Yoğun bakım ne demek? Hastalığın ileri derecesi. Belki de öbür tarafa gideceğiz yani, alemi. Ervaha gideceğiz, berzaha gideceğiz. Öyleyken abdestsiz, namazsız nasıl gidersin ya? Böyle şey mi olur? Yani kendinde olmayacak, kendinde. Hasta olan namazı bırakıyor. Bundan evvel anlatmış idim. Yani hasta olan namazı bırakıyor. Ya arkadaş, niye namazını bırakıyorsun? Ben hastayım. Daha fazla kıl o zaman. Camiye namaza gelip de namazı olmayan onlarca, yüzlerce, binlerce hacı var. Burada anlattık. Ne yapıyor? Gidiyor. Hemen bir sandalye. Ya sandalyede nasıl namaz kılacak? Nerede kılacak? Ona bir öğrensene ya. Söylersen ağzı burnu değişiyor. Morali bozuluyor. Arka, caminin en arka kapının girişi sağ sol dolu. İyi de orada saf olmaz ki. Camiye kadar geldiysen ileriye geçeceksin. İlk yapacağın nedir? Oturarak kılman. Ayaklarımıza oturarak kıl. Kalkamazsan, kalkma gücün olmazsa, iyi de bana yok dersen ben inanırım. Ama Mevla'yı nasıl inandıracaksın? Mevla seni senden daha iyi biliyor. Hemen altlarına bir sandalye, hatta koltuk getiren oldu. Koltuk! Vay beyefendi vay, vay hacı efendi vay. Hele hele şu anda büyük camilerde, Selahattin camilerinde üst taraflarda eskiden perdeler vardı. Kadınların olduğu bölgede Diyanet onu kaldırdı. Niye kaldırdı, niye etti bilmiyoruz. Tabii yaşantın nasılsa inancında o hale gelecek. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşandığınız gibi inanmaya başlarsınız. Kadınlar ön saflara geçiyor. Niye? Tepeden cemaat seyredecek. Arka safa geçsene. Kadınların en değerli safı neresidir? Arka saftır. Erkeklerin ön saftır, kadınların arka saftır. Ondan sonra bir de muhabbet. Ya hiç olmazsa onu başarın ya. Onu becerin yani. Hiç olmazsa camiye geldiniz. Bir cemaat nasıl olur? Saflar nasıl olur? Ben safta nasıl durmam lazım? Safın neresi bana layık? Değil mi? Adam besmele çekmeyi bilmiyor. İmamın arkasını kimseye vermiyor. Bir saat evvelden geliyor. Diyanet İşleri Başkanı gelse, emin ol vermiyor ona. Parsellemiş beyefendi, duymuş bir yerden 100 sevap kazanıldığını. İyi de orada değerli belki hocalar var. Oraya geçmesi lazım. İmamın arkası, sağı, solu namaz kıldırmayı bilen, Kur'an okumayı en iyi bilen, hafızır Kur'an olanlara ait. Ama geldi anlat bakalım Hacı Efendi'ye. Ketum adam. Değerli kardeşlerim, o yaşa gelmiş, burada ben durursam caiz midir, değil midir? Halbuki eğer onun arkasında onun yerine geçemeyen alim bir zat, fadıl bir zat, hafızul Kur'an birisi var da o oraya geçemiyorsa, o sevap kime gider? Hafıza gider. Alime gider. Sen istediğin kadar dur orada. Sana layık değil. Senin yerin değil orası. Bir bakıyorsunuz ki caminin ön safı oturanlardan az. Oturanlar daha fazla. Çünkü genç olanlar nereye gidiyor? Tepinmeye gidiyor. Dansa gidiyor, oyuna gidiyor, futbola gidiyor, baskete gidiyor, voleybola gidiyor, masa tenisine gidiyor ve hakeza ve hakeza. Camiye kim kaldı? Camiye nefsi bitmiş, tükenmiş. O da her şeyi biliyorum zannediyor. Ama daha bir safı bilmiyor. Tabii buna da müezzinlerimiz de yardım ediyor. İşin ilginç tarafı, müezzin efendi caminin müezzin mahfelinden safa gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Artık madem mikrofonla okuyacaksın, küçücük cami mikrofon. Ne gerekiyorsa, hadi belki arkada kadın cemaat falan vardır duymamız bir diyelim. Artık efendim mikrofonlar al eline git. Eskisi gibi takılı değil ki. Saftan niye kalıyorsun? Hafız efendi, hoca efendi, müezzin efendi. Daha bir safı beceremiyoruz. Bir cemaat olmayı beceremiyoruz. Bu camimizde, camilerimizde Mevla'nın şakası yok. Bir araba düşünün değerli kardeşlerim. Bir araba, son model bir araba ama elektrik tesisatından bir tane, efendim tesisattan bir tane tel çıkmış. Araba çalışmıyor. Arabanın şakası var mı? He? Ne yapıyor? Eğer arıza veren arabalarsa, diyor ki falan yerde arıza var. Onu yapmadan o araba gidiyor mu? Gitmiyor değerli kardeşlerim. Gitmiyor. Bir din arabası gider mi ya? Veya düşünün, koskoca bir uçak, her şeyi tamam ama lastiğinin birisi patlak. Kalkar mı? Veya iner mi? Ya her şeyi tamam işte. Dininizi de böyle düşünün değerli kardeşler. Ben yaptım, oldu, olmaz. Yani herkes, geçen birisi bir misal veriyor. bu muhafazakar, efendim tarikat erbabı, muhafazakar, dini bütün adam, ama diyor ki çoluğunu çocuğunu, karını kızını alıp bir gece kulübünde gidip oynar mısın? Yo, olur mu? Peki diyelim ki bir gazinoya gidip o ortamda bulunmak ister misin? Yo, olur mu? Peki karını kızını düğün salonunda niye oynatıyorsun? Utanmıyor musun sen? O kızlarımız gencecik, narin vücutlu, Allah'ın yaratmış olduğu o evlatlarımızı utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan, haya etmeden o kadar erkeğin karşısında oynatan, ben de muhafazakarım, ben de İslamcıyım, ben de şeriatçıyım diyen böyle olanlara sözleniyorum. Ne diyelim sana biz? Biz ne diyelim? Allahu Teala koca bir dinin arabanın tekerlerini patlattın kardeşim. Gitmez bu. E ne yapalım? Hocam ne yapalım? Ben bunları zemmetmek, kınamak, ayıplamak söylemiyorum. Ya tövbeye dönelim diye söylüyorum. Tövbeye, la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bundan dolayı namazlarımızı kılarken hele hele şu hadis-i şerifin muhteşemliğine bakın değerli kardeşlerim. Bu kılmayanlar neler kaybediyor, neler neler. Allah akıl fikir versin. Allah akıl fikir versin. Dün bir yerden gelirken son derece tesettürlü bir hanımefendi, yanında da son derece açık bir kızımız. Eğer kızıysa annesinin ahlakını gösterir diyor alimlerimiz. Kızın giyimi annesinin ahlakını gösterir. Belki laf anlatamıyorum, söz anlatamıyorum. Kademe kademe onu ne yapacağız? İşleyeceğiz. Sen efendim ayrı kotu ekip de herhalde çilek alamayacaksın. Ayrı kotunu alacaksın. Sen bu kızımızın eğitimini nasıl verdin? Ha, sen anne olarak, baba olarak üzerinize düşen bütün görevleri yaptınız da evladımız böyle çıktı. Allah katında Cenab-ı Hak mesela geçenlerde efendim gazetelerde de şey etti, şehadetin yıl dönümü. Kim? Esat Erbilli hoca. Esat Erbilli. Hem kendisi bir şey, bir alim. Torunu? Torunu? Ne yapacak şimdi? Ne yapacak? Dahasını söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Bir babanın hatası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu nerede? Ne yapmıştır? Maalesef papaz olarak ölmüştür. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han yetiştiremedi mi diyelim? Ama Cem Sultan'ın o kafirlere sığınması, onların orada misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılması çocuklarının ve ondan sonra bir kilise papazı haline gelmesi, düşünebiliyor musunuz? Ama yakın tarihimizde Esat Erbilli hocamızın torunu, ne diyeceğiz şimdi? Ne diyeceğiz? Türkiye'nin şarlatanı. Türkiye'nin komedyen diyorlar. Şimdi bir zalim, hain, gaddar bir komedyen çıkmış. Kur'an'la efendim diğer kitaplarımızla alay ediyor. Ondan sonra da gülüyorlar. Ha ha ha ha. Vay rezil adamlar vay. Vay kafir adamlar vay. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'ımızın tövbe kapıları açık. Derhal tövbe et. Hidayet böyledir. Yani bu yapılanları zemmederiz, kabul etmeyiz, reddederiz. Ama sağ olmaları hasebiyle hidayete ermeleri. Yok bunların hidayetleri yoksa o zaman Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan olmalarını ne yaparız isteriz. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Ebu Müslim radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir kere Ebu Umame radıyallahu anh'ın yanına girdiğimde o mescitteydi. Ben ona ya Eba Umame, bir adam bana senden nakletti ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmişsin. Bakalım neymiş. Her kim abdestini alır, abdestini de tamamlarsa, kollarını ve yüzünü yıkar, başına ve kulaklarına mesheder, ayaklarını yıkarsa, sonra da farz bir namaza kalkarsa. Evet. Kılmayanlar ne yapacak şimdi? Bu müjdenin neresinde bulunacak? Abdest yok, gusül yok. Abdest alıyor, abdestinden haberi yok. Değerli kardeşlerim, Allah o gün onun için iki ayağının kendisine doğru yürüdüklerini, iki elinin tuttuklarını, iki kulağının duyduklarını, iki gözünün baktıklarını ve içinden geçirdiği bütün kötülükleri bağışlar. Gördünüz mü şimdi? Değerli kardeşlerim, ama gel gelelim bunun kıymetini anlatabilirsin. Hadi bakalım. Bahane. Camiler hariç her yer dolu. Futbol sahası mı? Full. Basket mi? Full. Voleybol mu? Full. Konser salonları mı? Full. Değerli kardeşlerim, şenlikler, şimdi bir de şenlikler çıkacak. Kiraz şenliği yapıyor ya. Vur patlasın çalı. Allah'tan korkmuyor musunuz ya siz? O kirazı veren kim? O ağacını yaratan, o ağaçtan o tadı, o rengi, kirazı yaratan kim? Şenlik yapacağı yaptığın zaman çağır oradan iki tane hafızul Kur'an, Kur'anlarını okusun, dualarını yapsın, bereketin artsın. Öyle mi? Evet. Ihlamur şenliği yapıyor. Nasıl yapıyor ihlamur şenliği? Çağırıyor oradan iki üç tane efendim müzisyen, yarı çıplak kadınlar. Hurra, bütün erkekler, kadınlar, şenlik varmış. Peki o ıhlamuru veren Allah'ı ne zaman hatırlayacağız? Onu ne zaman aklımıza getireceğiz? Değerli kardeşlerim, ya ne korkunç bir alay, görüyor musunuz ya? Yani siz öyle bir mülkün sahibi olduğunuzu düşünün. Yani o bölgenin mülkü sizin. Siz de oradaki insanlara alın bunu kullanın. Ama bazı şartlarım var. O şartlar onlar da kabul ediyor. Peki değerli kardeşlerim, o şartları kabul edenler ondan sonra o şartlara uymazsa özür dilerim, ne yaparsınız siz? Ya ne yaparsınız? Ya Mevla size dağları, dağlarda ağaçları, ağaçların içinde ıhlamurları, onun içine şifayı topluyorsunuz, rızkınızı kazanıyorsunuz, satıyorsunuz, içenler şifa buluyor. Ondan sonra buna karşılık elhamdülillah Allah'ım diyeceklerine gelsin bakalım oradan şarkılar, türküler, aranjmanlar, oyunlar, eğlenceler, vur patlasın, çal oynasın, yaşasın cehennem. Evet, bunun sonu odur ya, bunun sonu odur. Bir bakıyorsunuz şenlikler dolu, kahvehaneler dolu, artık kahvehane kesmiyor. Ecnebi, gavur, bir de o kahveler de işte filin dışkısından, affedersiniz, falan filan. Aa, bir bakıyorsunuz yüzlerce para veriyor onu içmek için. Veya kola bilmem ne, efendim, böceğin kanı diyorlar. Bildiğimiz bir şey değil ama öyle diyorlar. Haydi, yüzlerce para sofralarımızı şenlendiriyor. Gavur adama hem ürününü satıyor, hem seni sömürüyor, hem de sana haram olanları sana yediriyor. İçiriyor. Böcek suyu helal mı ya? Bir hayvanın, çok affedersiniz, dışkısı helal mı ya? Dolu ama. Çarşılara, pazarlara bakıyoruz. Dolu. Erken yatın, erken kalkın. Mevla böyle emrediyor. Yok, geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Onu adamın yarınki işinden ne hayır gelecek? Değerli kardeşlerim, Mevla böyle olanların içinden geçirdikleri bütün kötülükleri dahi affediyor. O vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den defaatle bunu işittim buyuruyor. Defaatle bunu işittim buyuruyor Efendimiz Ebu Umame radıyallahu anh. Ebu Osman radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kere ben Selman radıyallahu anh ile beraber bir ağacın altındaydım. O sırada o kuru bir dalaldı ve onun yapraklarını düşünceye kadar salladıktan sonra. Şimdi bu haberleri biz kimden alıyoruz? Ashab-ı kiramdan. Ama nice aklı evveller var ki ashabı devre dışı bırakıyor. Bırakmaya çalışıyor. Öyle ama yok. Öyle ama yok. Ashab bizim olmazsa olmazımızdır. Kırmızı çizgimizdir. Ashaba dil uzatan bizim ne yanımızda, ne sohbet halkamızda, ne de cemaatimizde, cemiyetimizde bulunamaz. O bizim kırmızı çizgimizdir. Kur'an bizim kırmızı çizgimizdir. İslam bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ya ben Osman, bana niye böyle yaptığımı sormayacak mısın? Dedi, ben niye yaptım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana böyle yapmıştı. Şimdi bunu hatırlatıyor bize. Bize bunu rivayet ediyor. Ve biz 5 vakit namazın faziletini, bereketini, rahmetini, mağfiretini ne yapıyoruz? Buradan öğreniyoruz. Elhamdülillah. Şüphesiz bir Müslüman abdest aldığı zaman abdestini güzelce alırsa, sonra da 5 vakit namazını kılarsa, bakın abdest önemli. Özellikle bay, erkek Müslümanlar abdest alırken istincasına, istibrasına dikkat edecek. Tabii kadınlar da öyle, erkekler biraz daha hassas davranması lazım. Çünkü lavabodan sonra akıntı gelebilir. Sen de abdest alırsın, camiye gidersin. Namaz kıldım zannedersin. Halbuki abdestsizsin. Abdestsiz namaz kabul olmaz. Asla kabul olmaz. Ya bir bunu başar... Abdest alıyor adam. Şar şar şar su akıyor. Ama ya topuklarını yıkamıyor, ya dirseklerini yıkamıyor, ya doğru dürüst yüzünü yıkamıyor. Kuru bırakıyor. Ya o kadar suyu akıttım ben, mübarek adam. O abdest oldu mu? Olmadı. E peki o namaz olur mu şimdi? Olmaz. Güzelce abdestinizi alacaksınız. Abdestlerinize dikkat edeceksiniz. Allah'ınızı severseniz, hasreten istirham ediyoruz. Yani en azından abdest nasıl alınır, namaz nasıl alınır, gusül nasıl alınır? Biz buna nasıl, nelere dikkat edeceğiz, nelere dikkat etmemiz lazım? Ne olursunuz bunları bir öğrenin. Efendim şu şöyle yapmış, böyle yapmış, Google'larda gezeceğinize artık bir hoca bulamıyorsan, hacı bulamıyorsan, öğretmen bulamıyorsan, hiç olmazsa aç bir bakıver ya. Bakıver ya. Yok. Gusül nasıl alınır diye soru soruyor. 10 kişiden birisi cevap veremedi ya. Değerli kardeşlerim, abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sonra da 5 vakit namazını kılarsa. Bak müjdeye bak şimdi. Bu yaprakların döküldüğü gibi onun da günahları dökülür buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Şimdi değerli kardeşlerim, çok önemli, çok muhteşem bir hadisi şerifi sizlere okuyacağım. Dikkatle dinleyin. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: şüphesiz ki kul, Allah Allah, namaz kılmaya kalktığı zaman bütün günahları getirilir. Ya hakkıyla şu namazlarınızı eda edin. Ne olursunuz yapmayın, etmeyin. Yani bir hoca olarak ne diyelim? Dün malumunuz öğleden evvel Hidayet Aköz hocamız sizlere efendim hitap etti. Kur'an'da Allah kul ilişkisi, tabi akademisyen olması hasebiyle hocamız bizim de hocamızdır. Hidayet. Biz çok değerli hocaların elinden geçtik. Bunlardan birisi de Hidayet hocamızdır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bütün hocalarımız sizin emrinize amade. Size bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Hidayet hocamız geldi, diğer hocalarımız geliyor. Fırsat buldukça haliyle sıcaklar da arttı. Bizim de yaşımızın münasebetiyle bazen çok sıcağa da çıkamıyoruz. Yani biraz kendimizi koruyup kollamaya çalışıyoruz ama asıl bizim vazifelerimiz size hakkı hakikati duyurmaya çalışmak. Bahanelerin arkasında sığınmayacağız arkadaş. Şimdi benim bu söylediklerim ne olur? Bahane olur ama hakikat bazen de daraldığımız, bunaldığımız yer oluyor. Şimdi çok değerli hocalarımız, bunlardan birisi de Hidayet Akoz hocamız. Ben de dün, geçen hafta söylemiştim, diş randevum vardı, giderken hocamı zevkle dinledim elhamdülillah. Seneler sonra hocamızı radyomuzda misafir eden, sebep olan, getiren, bu imkanı bahseden bütün herkese hocamızın sohbetini dinleme nimetini bize verdiği için Mevlamıza sonsuz hamdü senalar, kardeşlerimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, böyle çok değerli hocaların tezgahından geçtik, elinden geçtik. Bunlardan birisi de işte sizlere hitap eden, dün öğlenden evvel zannederim Mesut hocamızın saatiydi. Elhamdülillah, Allah razı olsun, yıllar sonra hocamızın sohbetini dinleme, dersinde bulunma hazzını, zevkini, lezzetini, feyzini, bereketini ne yapmış olduk? Tatmış olduk elhamdülillah. Evet, kul namaza kalktığı zaman bütün günahları getirilir. Nereye konulmuş? Başının ve omuzunun üzerine konulur. Ruku ve secde ettikçe günahları ondan düşmeye başlar. Bu kadar, bu kadar. Bunu mu yapamayacağız? Yapmayın Allah'ını seversiniz değerli kardeşler. Biraz da serteldiğimiz zaman haliyle, vay hoca da çok sertti de ne yapalım kardeşim ya, ciğerimiz yanıyor ya. Ciğerlerimiz yanıyor, gücümüz yetmiyor. Ayetleri, hadisleri okuyoruz, korkunç. Efendim işte ürpeteceksiniz de kaçacak da hoplayacak da zıplayacak da ne yapalım değerli kardeşlerim, ne yapalım? Bu zamana kadar ninni söyledik de ne geçti elimize? Aman ürkütmeyelim, aman azıtmayalım, aman kaçmasın, aman etmesin. Efendim camilerde aman şikayet etmesin, herkesin gönlüne göre bir şerbet verdik. Sonuç? Sonuç ne? Kötülükleri engelleyebildik mi? Namaz kılanların oranını arttırabildik mi? İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde namaz kılmayanlar gırna. E peki bunlar hoca olacak? Bunlar yarın cemaati ne anlatacak? Değerli kardeşlerim, tarikat erbabına bakıyorsun, herkes kendi tarikatının efendim düsturlarıyla uğraşıyor. Kardeşim, tarikattan evvel şeriat. Bizim şeyh efendi böyle, bizim vekil efendi şöyle, bizim kılık kıyafet böyle. Efendim, ya kılığı kıyafeti mi var? Müslümanın kılığı kıyafeti, Resulullah'ın kılığı kıyafetidir. Bu kadar. Ama her tarikat, her cemaat kendine has bir sembol buluyor, o sembolle gidiyor. Niye kardeşim? Niye? Şeriat neyi emrediyorsa, zaten tarikat şeriatın yaşama biçimidir. Tarikat mı şeriat mı? Şeriat. Şeriat-ı Muhammediye, tarikat şeriatın en güzel yaşama biçimine denir. Ayrı bir tarikat. Ya birbirlerinin sohbetlerine gitmiyor hani ya. O bizim tarikatın hocası değil. Allah Allah. Sizin tarikatın hocası başka ayet okuyor. Öbür tarikatın hocası başka ayet mi okuyor? Bölüyorlar bizi. Parçalıyorlar bizi. Geçen Cübbeli hocamız öyle diyor. Allah göktedir diyen adam bir tarikatın şeyhi diyor. Haydi buyur. Allah gökte diyor adam. E gökler olmadığı zaman neredeydi Allah? Celle Celaluhu. Ve bu tarikat şeyhi. Hadi bakayım değerli kardeşler. Hadi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Namaz kılmayanları gördükçe, hele hele şimdi sıcaklar arttı, kadınlar, kızlar, aman ya Rabbi. Et pazarı, et. Nasıl et pazarı? Mundar et pazarı. Ona da kızıyorlar. Vay efendim, sen bunu nasıl söylersin? Niye söylemeyeyim ya? ifade özgürlüğü var. Hakaret etmiyorum ki. Yani bir koyunun etine, buduna bakarsın. Niye? Kilolu var mı? Et kaç kilo çıkar? Niye? Helal o. Ama insan eti murdar yemez. Haşa. Tabii çocuk eti yiyen melunlar var. Zalimler var. Gaddarlar var. Niye? Kanı çocuk olacakmış. Vücudu tazelenecekmiş. Daha uzun yaşayacakmış. Vay zalim kafirler vay. Değerli kardeşlerim, şimdi bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok enteresan bir hadisi şerif daha. Osman radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Sanıyorum bir ikindi namazıydı. Bakalım ne anlatacak? Dinliyor muyuz değerli kardeşlerim? Canınız sıkılmadı değil mi? Bayağı bir zaman almışız. Yani şurada neredeyse bir saate yakın bir zaman. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Tabii biz konuşan olduğumuz için. Ama sizlerin canı sıkıldı mı sıkılmadı mı bilemiyorum. Tabii biz de meydanı da boş bulduk herhalde. Halbuki yarım saatte bir ara vermem lazım idi. Biz sohbete daldık gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı kıldıktan sonra ayrılacağı sırada bilemiyorum size bir şey anlatayım mı yoksa vaz mı geçeyim buyurdu. Allah Allah. Biz ya Resulallah hayırlısıyla bize anlat. Değilse Allah ve Resulü bilir dedik. O Allahu Azze ve Celle'nin kendisine farz kıldığı abdesti tas tamam alıp sonra şu beş vakit farz namazını kılan herhangi bir Müslüman kul hakkında mutlaka onlar aralarındaki kötü şeyler için kefarettir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Aman yarabbim. İki hadis-i şerif daha okuyacağım inşallah. Değerli kardeşlerim, ondan sonra devamı yar. Yani bu mübarek namaz faziletlerinin devamı yarın. Hani arkası yarın derler ya, biz de devamı yarın diyoruz. Sabrınızı suistimal ettiysem hakkınızı helal edin. İki yazıcı melek yazmış oldukları şeyleri Allahu Teala'ya yükseltilirler de Allahu Teala sayfanın başına ve sonuna, sonunda namaz gibi bir hayır görürse zaten görüyor ya. Yaradan Rabbimiz her şeyi biliyor. Ya bilen Yaradanımız o. Bizleri yoktan var eden o. Kadar nimet bahseden o. Ya bir çay getirene teşekkür ediyorsun. Ufak bir hizmetini görene şükrediyorsun, teşekkür ediyorsun. Efendim sesini inceltiyorsun. Daha narin, kibar oluyorsun. Niye Allah'ı unutuyoruz biz ya? O değerli kardeşlerim, niye Allah'ı unutuyoruz? Bunun hesabı verilmeyecek mi? Yazıcı melekler sayfalarımızı götürdü. Başında sonunda ne var? Namaz. Mevlam kabul buyurdu. Ve şöyle der. Şahit olun ki muhakkak ben bu kulumun amel defterinin iki kenarı arasında ne varsa hepsini bağışladım buyurur. Değerli kardeşlerim ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Es-salatu keffaretü'z-zunub, namaz günahların kefaretidir buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, inşallah biraz uzun olacak ama önemine binaen namaz babını bu hafta şöyle bir devam edelim. Sonra Ha şimdi anlatmaya kalkarsak senenin sonuna kadar da gidebiliriz. O kadar geniş malumat var kitaplarımızda. E hocam sen bunları biliyor musun? Ya nereden bileceğim değerli kardeşlerim, Allah'ını severseniz. Kitaplarımızda, önümüzde kitaplarımız, hem size anlatırken kendimizde tekrar tekrar ne yapıyoruz? Mesela bu sohbeti ben size bundan evvel, belki 2-3 sene evvel yine geniş bir şekilde, hatta ondan sonra tekrar talep geldi. Ya namaz babını tekrar hocamız işlesin diye. Sonra tekrar bir daha namaz babını işledik. Çoğu kimsenin namaza başladığını duyduk. İnşallah bu sohbetlerimizde de namaza başlar değerli kardeşlerimiz. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Sizin elinizden bir kimsenin hidayete vesile olmanız vadiler dolusu kızıl develere sahip olmanızdan daha hayırlıdır buyuruyor değerli kardeşlerim. E şimdi de bundan sonra yatlar katlar efendim. Sonra ömür ne kadar kısaymış ya. Şimdi böyle düşünüyoruz. Mesela 65 yaşını biz geçtik. Vazife yapsak yaş haddinden emekli. Öyle oluyor. Yaş haddinden emekli. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden kullar cümlesine ilhak eylesin. Namazlarımızı eda etmeyi nasip eylesin. Kıldığımız namazlarımızı Mevlam dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Şu bize verilen ne kadar müjdeler varsa hepsini kazanmayı Mevlam cümlemi bizlere nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse, toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani. Gürültü kirliliği.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Mersin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Küçük şey, kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle. Ya Rabbi, haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Risale-i Nur'dan dördüncü sözden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Kur'an'ın bu zamandaki bu zamana bakan ayetlerini izah eden Risale-i Nur. Risale-i Nur'un her bir meselesi esasında insan insan yapan hakikatlerle dolu değerli dinleyiciler. Her bir risale, her bir bahis insan için hayat seferinde doğru bir rehber. Takip edilirse, dinlenirse, dinlenilirse sağlam ve selametli bir pusuladır adeta. Yani insanın ebedi hayatını kazanmaya en büyük bir vesile. İşte burada bugünkü sohbetimizde cismen küçük fakat manen büyük olan dördüncü sözde onlardan birisi. Şimdi dördüncü sözden bahsedeceğiz. Dördüncü söz değerli dinleyiciler, insanın imandan sonra en büyük ve mühim bir vazifesi. İmandan sonra en büyük ve mühim vazifemiz nedir? Ve kainatın en yüksek hakikati olan namaz. Namazdan bahsedeceğiz. Yani insanın imandan sonra, Allah'a inandıktan, iman ettim dedikten sonra en büyük ve mühim vazifesi, bizim vazifemiz, hepimizin, bütün insanlığın vazifesi, esasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, peygamber olarak gönderilirken insanlara ve cinlere, belli bir zümreye değil, bütün insanlığa ve bütün cinlere, işte insanların imandan sonra en büyük ve mühim vazifesi, yani iman ettim dedikten sonra amentü billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su badel mevt dedikten sonra, yani iman ettik dedikten sonra bizim en büyük vazifemiz nedir? Hepimizin vazifesi namazdır. Namaz kılmaktır. Kainatın en yüksek hakikati olan namaz. İşte kainatın en yüksek hakikati olan namaza açılan bir kapı. Dördüncü söz. Ondan bahsediyor. Ve namaza davet ediyor. Mühim bir risale değerli dinleyiciler. Dördüncü söz mühim bir risale gerçekten. Hem de şöyle düşündüğümüzde namazda ne kadar kıymetler, namaz ne kadar kıymetli, ondan sonra ve ne kadar mühim, hem ne kadar ucuz, az bir masraf ile kazanıldığını bize bahsediyor. Yani namaz ne kadar kıymetli. Namaz o kadar kıymetli ki değerli dinleyiciler, yani sadece eğilerek, ayakta durarak, ondan sonra eğil eğil kalk, kabul eder hak, amenna kabul etsin, hak Rabbimiz kabul etsin de öyle değil. Eğilerek, secdenin ayrı bir ehemmiyeti var, ayakta durmanın ayrı bir ehemmiyeti, kıymeti var. Rükûya gitmenin ayrı bir, tahiyyatta oturmanın, ondan sonra yani hepsinin ayrı ayrı vazifesi çok mühim. Namaz çok mühim. Mesela namazda ayakta durduğumuz zaman değerli dinleyiciler, bütün nebatat ve ağaçların ibadetini temsilen bir insan olarak onları temsilen yapıyoruz. Rabbime arz ediyoruz. İyyâke nâbdü ve iyyâke nestaîn diyoruz. Yani o kadar mühim. Ayakta durduğumuz zaman bak 300 binden ziyade nebatat sayamıyoruz. Ne bitkiler, otlar, ağaçlar değil mi? Bunların vazifesi, bunların vazifesini takdim ediyoruz ayakta durmakla. Aynı zamanda rükûya vardığımızda bütün hayvanat, hayvanların her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanların ibadetlerini temsilen yapmış oluyoruz. Çünkü insanoğlu ahseni takvim üzere yaratılmış. En şerefli bir mahlukat. Cenab-ı Hak kendine muhatap ittihaz ediyor. Muhatap seçmiş. Biz de namaz kılarken, ayaktayken bütün nebatat ve ağaçların, eşcarın, aynı zamanda rükûya vardığımızda bütün hayvanatın, yine her bir inek, deve, koyun, keçi gibi

Hayvanların ibadetini, daha sonra secdeye vardığımızda yine hayvanlardan sürüngenlerin ibadetini, tahiyyatta oturduğumuzda bütün kuşların ibadetini temsilen yapmış oluyoruz. Bak dikkat edin, namaz ne kadar kıymetli, ne kadar mühim, hem ne kadar ucuz, değil mi? Bir saat ayırıyorsun, 24 saatin bir saatini Allah'a ayırıyoruz, Rabbime ayırıyoruz. Sabah namazı 15 dakika diyelim, biraz sureler uzun tutar isek. Öğle namazı yine 10 dakika diyelim, 25 dakika yaptı. 10 dakika ikindi namazı 35 dakika yaptı. 10 dakikada değerli dinleyiciler, akşam namazı desek 45 dakika. 15 dakikada yatsı namazı. Bak, abdestle birlikte 24 saatin bir saatini Allah'a verdiğimiz zaman hem ne kadar ucuz. Bir saatini Allah'a veriyoruz. Cenab-ı Hak bize bunca nimetler vermiş. Kainatı vermiş. Kainatın içindeki her şey, bütün mevcudat, insanlara hizmet ediyor. İnsanlar, bakıyorsun 100 trilyon hücre var. Akıl var, şuur var, zeka var, merhamet var, şefkat var, kalp var, ruh var, göz var, kulak derken, bak bu kadar şeye rağmen çok ucuz. Yani her şeye rağmen Cenab-ı Hak diyor ki bir 24 saatin bir saatin bana ayırın. O kadar ucuz. Hem de az bir masraf ile kazanılıyor. Az bir masraf, sanki masraf mı yapıyoruz? Vaktimizi harcıyoruz sadece. Ha, hayattaysak, hayatta olmak için tabi nimetlerden istifade edeceğiz. O nimetlerden istifade ederken de az bir masraf ile ne yapıyoruz? Çok mühim ve hakikatli bir ibadeti yapmış oluyoruz. İşte namaz ne kadar kıymetli, mühim, hem ne kadar ucuz, hem az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam. Bak gelelim namaz kılmayana. Şimdi namaz kıldığımız zaman, namazın çok mühim ve kıymetli bir ibadet ama hem de ucuz, hem de az bir masraf ile kazanılır. Buna rağmen namaz kılmayan insanlar var. Yani Allah'ın emrettiği es-salati umadüddin, namaz dinin direğidir. Namaz, Cenab-ı Hak namazı emretmiş, değil mi? Şimdi bu emredilen namazı kılmaz ise, kılınmadığı takdirde kılmayan insanlar var mıdır? Vardır. Namaz kılmayan insanlar yok mu? Yok, var. Ya yani namaz kılan da var, kılmayan da var. Şimdi kılmayanlar ne kadar divane, ne kadar zararlı. Yani o mühim ve kıymetli ibadetten mahrum oluyor bir kere. Allah'ın emrine karşı geliyor. Yani Allah'ın emrine karşı gelmek nedir? Divaneliktir, aptallıktır, budalalıktır, değil mi? Hem de zararlı. Sen namaz, o bir saatini Allah'a vermezsen Cenab-ı Hak hesap soracak. Ben senden bir saatini istemiştim, neden vermedin? Ben sana bunca nimetler verdim, her türlü imkan tanıdım ama sen bana bir saatini vermedin der ise biz ne cevap vereceğiz? İşte namazsız adam ne kadar divane, deli, zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i anlatan kıymetli bir risale değerli dinleyiciler. Dördüncü söz. Şimdi gelelim dördüncü sözün şeylerden bahsedelim. Bir hikaye var. Hikayeye şöyle bir bahsedelim, ondan sonra yine hikayeyi anlatıyoruz. Hemen arkasından da hakikate geçiyoruz, ayrı mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü söze başlayalım. Es-salatu umadüddin nedir? Namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetdar, mühim, hem ne kadar ucuz, az önce bahsettik. Az bir masraf ile kazanılıyor. Hem namazsız adam ne kadar divane, zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kesin anlamak istersek bir hikaye anlatacağım değerli dinleyiciler. Hikaye de şu. Esasında hikaye bizim anladığımız ebelerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin anlattığı hikaye nevinden değil. Bu hikaye hakikati yakınlaştıran, hakikati anlatan bir hikaye. Yani bu ne yapıyoruz? Sanki bir dürbün misali bu hikayeyi hemen alıyoruz, aklımıza takrib ediyoruz, hakikati yakınlaştırıp idrak ediyoruz, anlıyoruz. Gelelim hikayeye. Bir zaman büyük bir hakim hükmeden, yani adaletle hükmeden bir hakim iki hizmetkarını çağırıyor, her birisine 24 altın veriyor. Yalnız diyor ki her birine 24 altın verirken onlara diyor ki aklınızı başınıza alın. 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğe ikamet etmek için gönderiyor onları. Gideceksiniz diyor. 2 aylık mesafede bir çiftlik var.
Bu altınları alın, orada size lazım olur. Orada has ve güzel bir çiftlik var. Orada ikamet etmek için size orada para lazım olur. Ben de size her birinize 24'er tane 24 altın veriyorum. Ve onlar emreder ki, hakim der ki o hizmetkara, der ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Yolda size lazım olacak. Ondan sonra bilet alın, uçağa binersiniz paranıza göre, arabaya binersiniz, trene binersiniz, özel arabanızla gidersiniz. Yani paranız nasılsa ona göre hareket edersiniz. Niye? 2 aylık mesafedeki bir çiftliğe gidecekler. Çok güzel bir çiftlik, her şeyin mükemmel olduğu bir yer. Hem de orada size lazım olacak. Yani lazım olan malzemeler, ürünleri, ihtiyaçlarınızı alırsınız, alışveriş yaparsınız, pazara çıkarsınız, ihtiyaçlarınızı alırsınız. Yani bu 24 altın size çok lazım der. Ama dikkat, giderken de onlara der ki hakim, o hizmetçiye, bir günlük mesafede bir istasyon var. Bir günlük mesafe var ama istasyona mutlaka uğrayacaksınız. Yani hem araba var, hem gemi var, hem tren var, hem uçak var. Paranıza göre ne yapacaksınız? Arabaya binmeniz gerekirse arabaya bineceksiniz. Gemiye binmeniz gerekirse gemiye bineceksiniz paranıza göre. Trene bineyim veyahut da uçağa bineceksiniz. Sermayenize göre binebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, şimdi ne yaptılar? Bu iki hizmetkar ders aldıktan sonra gider. Bunlar giderler. Gittikten sonra şimdi bu bir tanesi gidiyor. Sağda solda, ondan sonra hiç bir günlük mesafedeki istasyonu düşünmüyor. 2 aylık mesafedeki çiftliği düşünmüyor. Ondan sonra kendine lazım, yolda lazım olacakları hiç düşünmeden sağda solda, içkide, kumarda, yani o 24 altının 23'ünü harcıyor. Hiç düşünmeden, ileri hesap yapmadan değerli dinleyiciler, ne yapıyor? O şeyler harcıyor. Harcıyor ama geriye tek bir altını kalıyor. Öbür hizmetkar ise daha bir günlük mesafeye varmadan bir tane altın harcıyor. Bir altın harcıyor. Ama öyle bir hale geliyor ki bir altından 1000 altın ticaret elde ediyor. Kafa çalışıyor, ileri görüyor. Diyor ki daha benim bir günlük mesafeye gelmeden daha 2 aylık mesafede çiftliğe gitmem gerekir. Bu altınları muhafaza etmem gerekir. Onun için ticaret elde edeceğim. Bir altın harcıyor ama sanki 1000 altın kazanıyor. 1000 altın kazanıyor değerli dinleyiciler. Böyle bir ticaret elde ediyor. Yalnız hemen onlar da o bir günlük mesafedeki istasyonda karşılaşıyorlar hizmetçiler. O iki hizmetkar karşılıyor. Aa, ne yaptın sen? Diyor ki vallahi böyle ne yaptım? 24 altını 23'ünü harcadım. Öyle mi? Daha senin 2 aylık mesafede yolculuğun var. Nasıl yaptın? Sana lazım olacak, yolda lazım olacak, gittiğin yerde lazım olacak. Nasıl oldu? Neden düşünmedin? Niçin düşünmedin der. Onu böyle ikaz eder. Hiç olsun diyor. Madem aklını kullanmamışsın, madem 24 altının 23'ünü sağda solda, ondan sonra içkide, kumarda kullanmışsın, hiç olsun gel bir tane altının kalmış. Bir bilet al diyor. Bilet al. Bir bilet al ki 2 aylık mesafede aç susuz gitmeyesin. Giderken sana ondan sonra aç kalırsın, susuz kalırsın. Yani çeşitli ondan sonra meşakkatlere uğrasın. Çeşitli hadiseler karşına çıkar. Yani hiç olsun bir bilet al diyor. O arkadaş, o hizmetçi gerçekten anlıyor ki ben 24 altını 23'ünü boşa harcamışım. Bu arkadaşın dediği doğru, hiç olsun daha 2 aylık mesafeye, çiftliğe gitmeden bir bilet alayım diyor. Belki diyor o hakim bize merhamet eder, acır, tekrar bir şeyler verir düşüncesiyle biletini alıp yola çıkıyor. Evet değerli dinleyiciler, şimdi gelelim, bu bir hikaye, bir temsili bir hikaye ama öyle lüzumsuz bir hikaye değil. Yani nenelerimizin, dedelerimizin anlattıkları hikayeler de lüzumsuz değil de bu hikayeler daha hakikati ön plana çıkaran hikayeler. İşte o hakim kim biliyor musunuz? O hakim adaletiyle hükmeden, her şeyi yoktan var eden Rabbimiz, bizi yoktan var eden Allah. Değerli dinleyiciler, Allah. Cenab-ı Hak ne yapıyor? O iki hizmetçisini çağırıyor. Biri namazını kılan, biri namazını kılmayan. Şimdi öyle değil mi? Cenab-ı Hak namaz kılanı da
Ve o 24 altın nedir biliyor musunuz? 24 saat. İşte Cenab-ı Hak namaz kılana da namaz kılmayana da 24 altın vermiş. Yani 24 saati vermiş. Doğru mu? Yani 24 saati namaz kılan da geçiriyor, namaz kılmayan da geçiriyor. Şimdi namaz kılan bir kişi namaz kıldığı takdirde her bir dakikası, her bir saniyesi, her bir saati, her bir günü hep ibadet hükmüne geçiyor. Nafile olan hareketleri, ondan sonra her türlü böyle her şey o ibadet hükmüne geçiyor. Sevap kazanıyor. Hatta şöyle kabul edin, yatarken bile abdesti yatsa sabaha kadar ibadet etmiş oluyor. 5 vakit namazını kılıyor. Bak, 1 saatini Allah'a ayırıyor. Her türlü nimetleri Cenab-ı Hak ona veriyor. Ve ticaret elde etmiş oluyor değerli dinleyiciler. İşte böyle yani 1 saatini Allah'a veriyor ama o kadar büyük bir sevaplar kazanıyor ki. Hele bu 1 saatini bir de şöyle düşün değerli dinleyiciler. Yani şöyle düşünelim, tefekkür edelim. Mesela umreye gittik. Umreye gittik, 1 saatini Allah için verdik. 1 rekat namaz kıldık, 100 bin rekat oldu Kabe'de. Nasıl bir ticaret değil mi? Diyelim ki ondan sonra bir Allah dedik, 100 bin Allah oldu. Bir salavat getirdik, 100 bin salavat getirmiş o. Bak, ticaret elde ediyoruz. Namaz kılan nasıl ticaret elde ediyor? Peki namazdan habersiz, namaz kılmayan bir kişi Kabe'ye, yani ekseriyetle gitmiyor ama yine gidenler var. Allah'a şükür gidip de namaza başlayanlar var. Diyelim ki namaz kılmıyor. Burada da kılmıyor. Hem burada ticaretini kaybediyor. Bir de umreye gitmedi takdirde oradaki ticareti kaybediyor. Kısacası namaz kılmayan bir kişi gerçekten düşündüğümüzde çok zarar ediyor. Zarar da bir insan için zarar eder? Aklını iyi kullanmadığı için. Aklını iyi kullanmayana ne denir? Divane denir, deli denir. Öyleyse aklımı o namaz kılmayan bir kişi düşünemiyor. Allah bana kainatı vermiş, kainatın içindeki bütün mevcudatı bana hizmetçi yapmış, bana bunca nimetler vermiş, öldükten sonra beni cennetine alacak, ondan sonra benden razı olursa cennetteki en büyük güzel yerlerde bize çok şey, güzel şeyler verecek. Hep bunlar düşünmüyor. Düşünmeyen bir insan nedir? Ya çocuktur, ya ölüdür, ya delidir. Zaten namaz kime farz değil? Ölülere farz değil, ölmüştür o. Ondan sonra çocuklara farz değil, daha akıl bali olmamıştır. Ondan sonra bir de delilere farz değil. Peki namaz kılmak bizim için, işte değerli dinleyiciler, o 24 altın 24 saat. Her gündeki ömrümüzdür. O has çiftlik, mesela bir günlük mesafede bir istasyon vardı ya, kabir. Şimdi ruhlar aleminden geldik, anne karnına geldik, çocukluktan gençlik, ne yapıyoruz? Kabre kadar bir yolculuğumuz var. Bu zaman zarfında gençken yapacağımız ibadetleri yapmıyoruz, ihtiyarlıkça yapmıyoruz. Ondan sonra hep nefsimizin peşinde, şeytan gibi insanların peşinde koşarak ömrümüzü ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. 24 her gün 24 saatimizin 23'ünü boş harcıyoruz. O istasyon nedir biliyor musun? Kabirdir. Kabire kadar. Yani kabir, namaz kılan da ölecek, namaz kılmayan da ölecek. Namaz kılan kar edecek. Büyük karlar içinde. Hem dünyada, hem ahirette, hem kabirde. Namaz kılmayan bir kişi ne yapacak? İflas bayrağını çekecek. Zarar da. Yani o istasyona kadar ya bir saatimiz vererek binlerce altın kazanmamız gerekirken, binlerce saat hükmünde olan sevapları kazanmamız gerekirken bunları kazanmıyoruz namaz kılmamakla. İşte o istasyon nedir? Bir günlük mesafedeki istasyon kabirdir. O kabre hepimiz girecek. Namaz kılan da girecek, namaz kılmayan da girecek. Peki namaz kılan ne kadar kârda değil mi? O kabir nurlanacak. Sağından bir pencere açılacak. Cennet bahçelerinde ne yapacak? Ruhu gezecek, teneffüs edecek. Ama namaz kılmayan ruhu sıkılacak, gideceği yeri görecek, sıkıntı içinde kalacak. Yani sıkıntı, gideceği yeri gördüğünde kötü bir yerse ne olacak? Bunalacak. Şöyle kabul eden insan bunaltıcı bir rüya görse, sıkıcı bir rüya görse kan ter içinde kalır, uyanınca oh elhamdülillah, İyi ki rüyaymış deriz. Ama bir de
Peygamberimizi rüyada gördük. Cenab-ı Rabbimizi rüyada gördük. Güzel yerlerde hiç uyanmak istemeyiz. Uyandım eyvah deriz. Neden uyandı? Kim bizi uyandırdı? Niye uyandırdı? Hep uyandıran kişiye sitem ederiz. İşte kabirde namaz kılmayan sıkıntı çekecek. Azap çekecek. Namaz kılanlar ise huzur içinde cenneti temaşa edecek, gideceği yeri görecek. İşte değerli dinleyiciler, 24 altın 24 saat. De ki ömrümüz, o bir günlük mesafedeki istasyon kabir, o iki aylık mesafedeki has çiftlik ise cennettir. O bilet nedir biliyor musunuz? Bilet, tek bir bilet kalmıştı ya, o 24 altını 23'ünü harcayıp da bir tane altın kalmıştı ya, bilet al, hiç olsun o has çiftliğe git, yolda kimsesiz garip bir şekilde kalmayasın dediği arkadaşın sözünü dinledi ve o bir altınını ne yaptı? Bilet aldı. İşte o bilet de nedir biliyor musunuz? Namaz, namaz. Namaz kıldığımız an cennete bilet almış oluyoruz. Namaz kılarsak huşu içinde, tadil erkene riayet ederek, Rabbimin rızasını kazanarak, Allah rızası için namazın mühim ve kıymetli olduğunu bilerek, kıymetini anlayarak namaz kılar isek, cennete bilet almış oluruz. İşte o seyahat neydi? Yolculuk vardı ya. Yolculuksa nedir biliyor musun değerli dinleyiciler? Her zaman anlatıyoruz. Yolculuk ta ruhlar aleminden başlıyor. Anne karnına, anne karnından çocukluk, çocukluktan ergenlik, ergenlikten ondan sonra gençlik, gençlikten ihtiyarlık. Uzun bir yolculuğumuz var. İşte bazen oluyor ki ehli takva için, Rabbimin rızasını kazananlar için o yolculuk nedir biliyor musun? Sanki 1000 senelik yolu bir günde keser gibi Rabbimin rızasını kazanan kişiye o yolculuk hiç hükmüne geçer. Hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeye bir günde gider. İşte Kur'an-ı Azimüşşan, değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Azimüşşan şöyle bir hakikati ifade ediyor. O bilet ise namaz ya, bir tek saat 5 vakit namaza abdest ile kafi gelir eğer dikkat edersek. Kafi gelir. Acaba 23 saatini ne yapıyoruz? 23 saatimizi ne yapıyoruz? Şu kısacık dünya hayatına veriyoruz ya. Ne kadar acı bir şey, ne kadar dehşet, korkunç bir şey. Öleceğimizi biliyoruz. Küllü nefsin zâigatül mevt. Her nefiste mutlaka ölecek. Öleceğiz, kabre gireceğiz. Yani ne yapıyoruz? 24 saatin 23'ünü beyhuda harcıyoruz. En az 7-8 saatini uykuda harcıyoruz. Ondan sonra sağda solda konuşarak, dedikodu yaparak, ne bileyim şuraya yaparak, buraya yaparak namaz kılmıyoruz ya. Hep boş vakitlerde geçirerek hep bütün vaktimizi 24 saatin 23'ünü şu kısacık hayat, dünya hayatını harcıyoruz. Sarf ediyoruz. Sarf ediyoruz. Ne kadar akılsızlık değil mi? İşte nedir? Delilik değil de, budalalık değil de, aptallık değil de nedir? Ama ebedi hayatımıza bir tek saatini vermiyoruz. Bir tek saatini veremiyoruz. Ama o saatte veren Allah, seni de yaratan Allah, sana bunca nimetleri veren Allah, seni dünyaya gönderen Allah, tekrar dünyadan alacak olan Allah, her şey Allah. Rabbimin ne yapıyor? Bana bir saat verin diyor, o bir saati veremiyoruz. Sabah namazı 15 dakika, öğle 10 dakika. İkindi 10 dakika, akşam 10 dakika, yatsı 15 dakika, hepsi 1 saat. Abdestle birlikte 1 saate kafi gelir ama biz bunu yapamıyoruz. Şu dünya hayatına 24 saatin 23'ünü harcıyoruz ama ebedi hayatımıza bir tek saatimizi veremiyoruz. Yani değerli dinleyiciler, ne kadar nefsimize zulmediyoruz, kendimize zulmediyoruz. Kendimizi azap ediyoruz, kendi kendimizi ateşe atıyoruz, kendi kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Kendi kendimizi kabirde perişan edeceğiz. Kendi kendimizi sırat köprüsünde perişan edeceğiz. Kendi kendimizi haşirde perişan edeceğiz. Ve mizanda amellerimiz tartıldığında Allah korusun cennete gidemezsek daha kötü. Daha kötü. Yani bunları çok şöyle düşünmemiz lazım değerli dinleyiciler. Düşünmemiz lazım. Yani şöyle kabul edin. İnsanın imandan sonra en büyük mühim vazifesi neydi? Kainatın en yüksek hakikati namazdı. İşte bu namaza değer vermezsek, kıymet vermezsek Allah da bize değer ve kıymet vermiyor. Siz benim emrimi tutmadınız ki.
Siz benim dediğimi yapmadınız ki. Hem de namaz ne kadar kıymetli olduğunu ben size anlattım. Ne kadar ucuz vaz bir masraf kazanlı olduğunu anlattım. Neden namazı kılmadınız? İşte neden namazı, yani benim sözlerime, benim emirlerime ehemmiyet vermediniz? Ne yapıyor? İşte böylece Cenab-ı Hak bize inşallah namaz kılmayan kardeşlerimiz, büyüklerimiz, gençlerimiz varsa kılmaya gayret edelim inşallah. Yani o bilet alalım. Bu sözde, yani dördüncü sözde gerçekten manidar bir temsil vermiş. Bu temsille biz namazın hakikatini anlamış oluyoruz. Yani bu temsilde büyük hakim, iki hizmetkar yolcu, 24 altın, 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftlik, bir günlük mesafede bir istasyon ve istasyondan hem araba, hem gemi, hem tren, hem uçak bulunmakla ve sermayeye göre binilmektedir. Ne kadar güzel bir şekilde izah etmiş Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu seyahat için bir define anahtar hükmünde olan bir bilet var. Neydi o bilet? Namaz idi. Yani namaz kılarsak cennete bilet almış oluyoruz. O hakim ise Rabbimiz, tekrar ediyorum. Yarat bizi yoktan var eden, o iki hizmetkar yolcu ise biri dindar namazını kılan, biri kılmayan, biri yani namazını şevk ile kılan, huşu içinde kılan, diğeri kılmayan. Gafil insanlar. Ya mesela deve kuşu avcıyı görünce kafasını kuma sokarmış. Her zaman bu misali veriyoruz. Ama gövdesi dışarıda. Ya biz namaz kılmamakla neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Neye ispat ediyoruz yani? Namaz kılmamakla elimize ne geçiyor? Namaz kılan mı kârlı, kılmayan mı kârlı? Yani namaz kılmadığımız takdirde kafamızı kuma sokmuş bir deve kuşu gibi oluyoruz. Ve o 24 saat neydi? 24 altın 24 saat. O has çiftlik cennet, o istasyon kabir, o seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer bizim yolculuğumuz. Amelimize göre, takva kuvvetimize göre Allah'tan korktuğumuz o uzun yolu ne yaparız? Kısa zamanda geçeriz. Mesela Sırat Köprüsü, 1000 yıl düz, 1000 yıl yokuş, 1000 yıl iniş diyorlar ya. İşte o Sırat Köprüsü'nde eğer amelimiz güzel olursa şey gibi, sanki böyle hayal suretinde bir anda geçeriz, hiç görmeyiz bile. Ama o bileti güzel kullanırsak, yani namazımızı kılarsak. Değerli dinleyiciler, Allah rızası için hesaplayın. Yani tekrar ediyorum, bir tek saat, bir saat, beş vakit namaza abdestle kafi geliyor. Az önce bahsettim. Diyoruz ya, ne kadar acı bir şey, ne kadar korkunç, ne kadar 23 saatini şu dünya hayatına, kısacık dünya hayatına veriyoruz. Dünya madem fanidir, hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Yani şu kısacık hayat-ı dünyeviyede ebedi bir hayatı kazanmamız gerekirken, kısacık dünyaya ne yapıyoruz? 24 saatimizi veriyoruz, 23 saatimizi veriyoruz, 1 saatimizi Allah'a veremiyoruz. Ne kadar zarar ederiz değil mi? Ne kadar düşünürsek, tefekkür edersek zarardayız. Yani ne kadar nefsimize zulmederiz, ne kadar yani yaratılışa ters bir hareket etmiş oluruz. Kısacası değerli dinleyiciler, bu hakikatler bilhassa mümin olan insan için çok mühimdir. Bizler için çok mühim. Çok mühim, çok değerli. Gerçekten öyle mühim manalar taşıyor ki, büyük bir hakim ifadesiyle Cenab-ı Hak tevhid hakikatini öne çıkarıyor. Büyük bir hakim hükmeden ve huve ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir, hiçbir şey ona ağır gelmez. İşte herkesin bütün saadetleri bir Rabbir Rahim olan teslimiyetine bağlı. Rabbimize teslim olursak işte her ki bizim saadetimiz, mutluluğumuz, iki dünyadaki saadet, yani saadet-i dairenimiz, programımızın ismi saadet-i dairendir. Hem dünyada hem ahiretteki saadetimiz Rabbir Rahim olan teslimiyetimize bağlı, derdince teslimiyetimize. Zaten ona teslim olursak o 24 saatin bir saatini Allah'a veririz. Veririz. Niye vermeyelim ki? Neden vermeyelim ki? Bir patron düşünün, sizin her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Diyor ki bir saatte bana ayırın. Ya dersiniz ki ya her bu patron ne kadar
merhametli, ne kadar şefkatli, ne kadar cömert. Her şeyi bana, ama şu bir saatinde bana ayır. Ne yaparsınız? Coşkuyla, şevkle, gayretle ona bir saat hizmet edersiniz. Cenab-ı Hak kainatı yaratmış ve kainatın içindeki bütün mevcudatı bize hizmetçi vermiş. Bize göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş, diş vermiş, dil vermiş, kalp vermiş, ruh ve he vermiş de vermiş. 100 trilyon hücre vermiş. Ve bunca, bu kadar şeye rağmen biz de kalkıp da bir saatini Allah'a, yani patronların patronuna vermezsek ne kadar büyük bir zarardayız. Ne kadar büyük bir, yani kendimize zulmetmiş oluruz. Büyük bir zarardayız. Onun için diyoruz ki değerli dinleyiciler, insanın bu dünyada misafir bir memur ve yolcu olduğunu ve bu yolculuk ise gençlikten, yani çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın, hem dünya hayatımızın hem ahiret hayatımızın Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Yani bu dünya hayatı ve ahiret hayatındaki her şey ve lazım olan ve bizler, her şey Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. Fakat kalkıp da verilen malzemeleri, verilen levazımatı vücudumuza ve bize lazım olan şeyleri cehlimizden, cahiliyetimizden, ondan sonra gafletimizden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyoruz. Böyle yapmıyor muyuz? Yani yapanlar Allah için, yani düşünelim, tefekkür edelim. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Saatlerce televizyon karşısında oturuyoruz. Maç seyrediyoruz. Belki de daha değişik şeyler. Diziler seyrediyoruz. Ondan sonra daha ne bileyim, oyunlar oynuyorsun. Hatta ayakkabı bağını bile düşün. Ayakkabı bağı, giyiniyoruz, kuşanıyoruz. Her şey şöyle düşündüğümüzde 23 saatin 23'ü boşa gidiyor. Ama hayat da Allah tarafından verilmiş, ona lazım olan. Diyor ki Cenab-ı Hak, bir saatin bana, zaten gerisini siz yapıyorsunuz. Bir saatin de bana ayırın diyor. İşte bu cahil, cehlimizden, cehaletimizden, gafletimizden dolayı tamamen bu hayatı, bu hayata sarf edersek delilikten başka nedir? Divaneliktir. Değerli dinleyiciler, yani şöyle kabul edelim. Esasında 24 saatin 23 saatini ebedi hayata vermemiz gerekirken Her iki hayat-ı levazımatı elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiş Cenab-ı Hak. Ama ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak diyor ki ben sizi fazla zahmete sokmuyorum, bir saatini verin. Ebedi hayatı kazanacaksınız diyor. Yani ne yapıyoruz biz? Dolayısıyla çoğunu aza, hayatımızın çoğunu aza veriyoruz, azını da çoğa veriyoruz. Yani vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmasa bir saatte 5 vakit namaza verdiğimiz takdirde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize ebedi hayat veriyor. İki dünya saadetini verecek. Bak bunlardan mahrum kalıyoruz. Zarar ediyoruz. Nefsimize zulmediyoruz. Kendimize zulmediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu imtihan dünyasında insan, yani irademizi güzel kullanacağız. Allah'ın bizden istediği Kur'an yolunu seçeceğiz. Yani irademizi iyi kullanarak, doğru kullanarak Rabbimizin bizden istediği Kur'an yolunu seçmeliyiz ki, çünkü o yol hakiki insaniyet yoludur. O yol ebedi hakiki yoldur. Neticesi saadet ebediyedir, ebedi saadettir. İşte dördüncü söz değerli dinleyiciler, bu nurani saadet yolunun açılan kapılardan biridir. Bu kapıyı gösteriyor. Bu kapıdan girin diyor. Bu kapıdan gidin, zarar etmeyin. Nefsinize zulmetmeyin diyor. İnsana ebedi hayat yolunda lazım olan iman ve onun lazım olan başta namaz olarak ibadetin elzemiyetini, lazım olduğunu, namaz kılmanın çok ehemmiyetli olduğunu bizlere haber veriyor. İşte bu anlattığımız hikayeler, anlattığım dördüncü söz. İşte değerli dinleyiciler, bu misafirhane dünyada, dünyada hepimiz misafiriz. Nasıl ki şu radyoda, şu anda stüdyoda ben misafirsem, bak bu stüdyoda 1 saat 2 saat misafir. Buradan çıkacağım alt kata. Alt kattan belli bir zaman oda durduktan sonra orada da misafirim. Tekrar yola çık. Evde de misafirim. Evde, dünyada da misafiriz. Kısacası
şu misafirhane-i dünyada, dünya bir misafirhane, misafir yer. Aciziz, fakiriz, kalbimize gıda lazım. Elbette bir menzilin olan kabirde gıda ve ziya, her bir halde mahkeme olan mahşerde, yarın mahşerde mahkememiz olacak. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Orada bize senet lazım, beraat etmemiz gerekiyor. İster istemez sırat köprüsünden geçeceğiz, geçecek. İşte bu namaz hep bunlar için var ve bunların kabrimizde gıda, kabrimizde nur olacak, kalbimizde gıda olacak. Ondan sonra mahkememizde beraat olacak namaz, sıratta bilet olacak, nur ve burak olacak. Bir namaz neticesiz olur mu değerli dinleyiciler? Veyahut da ücreti az mıdır? Ücreti çok. Evet. Evet, diyoruz ki değerli dinleyiciler, kısa bir eser dinleyelim. Eserden sonra devam edelim inşallah. Dermanım sendedir diyelim.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, saadet-i dareyn devam ediyor. Şimdi şöyle düşünelim, biraz da tefekkür edelim, karşılıklı konuşalım inşallah. Her gün 24 saat sermaye hayatımız var hepimizin. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, kısacası bütün insanlığın her gün 24 saat bir sermayesi var. Yani hayat sermayesi. Rabbimiz bize 24 saat bir hayat sermayesi vermiş. İhsan ediyor. Şimdi bu 24 saatimizi değerli dinleyiciler, hepimizde var mı? Var. 24 saat Cenab-ı Hak veriyor mu? Veriyor. Ta ki iki hayatımıza lazım olan şeyleri Cenab-ı Hak o 24 saat ile kazanalım. Ya kazanacağız 24 saat içinde, çünkü 24 saat sonra ne olacağımızı bilemeyiz. Zaten insanın ömrü 3 gün, dün, bugün, yarın. Dünkü gün geçti, çekip alamayız. Yarına da çıkıp çıkamayacağımız elimize bir senet yok. Öyleyse bizim ömrümüz bulunduğumuz gün veyahut da bulunduğumuz saat. Şimdi bulunduğumuz günde Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Bu sermaye ile 24 saat sermaye ile ne yapacağız? Ebedi hayatı kazanacağız. Şimdi kısacık hayat-ı dünyeviye 23 saatimizi versek ne olacak? Kaybedeceğiz. Yani kaybedeceğiz. Ebedi hayatımızı kaybedeceğiz. Ama diyelim ki bu 23 saati sarf edip de 5 farz namaza kafi gelen bir saati, Allah için bir saati pek çok uzun olan ebedi hayatımıza sarf etmezsek, harcamazsak, vermezsek ne olur? Akılsızlık yapmış oluruz. Hata yapmış oluruz. O hatanın cezası olarak kalbimiz, ruhumuz sıkıntılar çeker. Bak dikkat edin, sorun. Namaz kılmayan bir insan beni dinliyorsa, namaz kılmayan bir kişi, hemen soruyorum ona. Acaba kalbi rahat mı? Ruhu rahat mı? Ben şöyle biliyorum, yani namaz kılmayan bir kişi, ya namaz kılmıyorum ama sen namaz kıl kardeşim. Ben namaz kılmıyorum ama gerçekten namazda rahat var, huzur var. Ama ben namaz kılmıyorum, ruhumda sıkıntı var, kalbim ruhum sıkıntılara çekiyor. İşte değerli dinleyiciler, bu namaz kılmadığımız takdirde o hatanın cezası olarak kalbimiz, ruhumuz sıkıntı çekiyor ya, o sıkıntı çekmerek daha kalmıyor. İnsanın ahlakını bozuyor. Ümitsizliğe sevk ediyor. Yani ahlakı bozuluyor, ondan sonra yani namaz kılmayanların çoğu ahlaksız demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Namaz kılmadığı takdirde işte bu sefer namaz kılmıyor. Diğer emirlerden, diğer oruçtan, şundan bundan, Allah'ın emirlerden geri kalıyor. Yani ahlakı bozuluyor. Düzen bozuluyor diyelim kısacası. Ve ümitsiz bir şekilde hayatını geçiriyor. Ümitsiz. Ama kılmak istiyor. Nefsi razı gelmiyor. Şeytan müdahale ediyor. Esasında ya deyin ki ya eğer şeytan, ey nefis, ey şeytan gibi insanlar, ölüm var, ölümü durdurun, kabir var, kabri kapatın, acizim, her şeye gücüm yetsin, fakirim, her şeyi elde edeyim, yolcuyum, gidiyorum, yolu durduralım. Eğer bunları yapıyorsa her istediğini yapalım şeytanın ve nefsin. Ama ölüm varsa, kabir varsa, yolculuk varsa, acizsek, fakirsek, hiçbir şey elde edemiyorsak bir saatimizi Allah'a vermek mecburiyetindeyiz. Vermekle mükellefiz. İşte namaz kılmadığımız takdirde değerli dinleyiciler, Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluyoruz. Akıl da kıl iyi olur diyor. Aklın tam tersini yapıyoruz. Sıkıntılar çekiyoruz. Ruhu sıkıntılarımız var. Kalbi sıkıntılarımız var. Yani ahlakı sorunlarımız var. Ümitsizliğe insanı sevk ediyor. Yani terbiye almak yerine belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece zarar ediliyor. Hep kıyas edilmesi lazım bunlar. Kıyas edilsin. Halbuki değerli dinleyiciler, namazda ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın büyük bir rahatı var. Sıkıcılık yok. Sıkıntı yok. Oh elhamdülillah namazımı kıldım. Sabah namazını kıldım. Ne yapıyoruz? Hemen öğleye hazırlık yapıyoruz. Öğle aradaki işlerimizi yapıyoruz. Öğle namazımızı kıldım. Oh elhamdülillah diyoruz. Tekrar aradaki yine yapılan işleri yapıyoruz. Tekrar ikindi namazını kılıyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Rabb, kalbimizle ruhumuz bir sakinleşiyor. Ruhumuz böyle bir feyiz alıyor. Feyiz acayip şekle giriyor. Yani sıkılmaktan, ondan sonra hata yapmaktan, sıkıntıdan sıkıntı çekmiyoruz da kısacası. Yani kalbimiz ve ruhumuz büyük bir rahat ediyor değil mi? Namaz kılanlar. Namaz kılanlar, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, annelerim değil mi? Ne kadar büyük bir rahat var. Hem cismimize o kadar dar bir şey değil değil mi? Ağır mı? Yok değil. Ama ayakta duramıyorsak oturarak, gücümüz yetmiyorsa ondan sonra oturarak kılabiliyoruz. Hastaysak yatarak, yani illaki kılacağız yani. İman varsa imkan vardır. İşte cisme de o kadar ağır bir iş değil. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmüne geçiyor. Yani gününü, ömrünü ebedileştiriyor. Namaz kılan bir kişi durmadan hemen sabah kıldı ya. Eğer yatmıyorsa abdesti kalır. Abdesti bazen sabah namazıyla yatsı namazı kılan kardeşlerimiz, abilerimiz var. Sabah namazdan sonra abdesti bir şekilde durduğu zaman yemesi, içmesi, oturması, konuşması, yani yalan şey almamak şartıyla, yalan söylememek şartıyla, Allah'ın emirlerini düşünmek şartıyla her şey sevap hükmüne geçiyor. Yürümesi, oturması, sohbet etmesi, dedikodu yapmıyorsa ki bunlar hep ömrüne mal ediyor. Yani bu surette bütün ömrünü ahirete mal ediyor. Fani ömrü bir cihette ebedileşiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a verilen ve onun yolunda sarf edilen ömür ebedileşir. Çünkü Rabbim ebedidir. Baki meyveler verir. İşte ömür dakikalarımızı namaz kıldığımız zaman adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zamanımız gitse de ama sevap cihetiyle ebedileşiyor. Yani zahiren fena bulsa da fakat alemi bekada saadet çiçekler açıyor. Orada sümbüllenecekler, sümbülleniyorlar. Alem berzahta ya kabir aleminde nur olacak. Nur olacak. Sırat'ta Burak olacak. Bizi yani Burak gibi süratli bir şekilde geçilecek. Yani kısacası mahkeme-i kübrada, o büyük mahkemede berat olacak. İşte değerli dinleyiciler, bütün bu hasenata örnek olan nedir? Namaz, oruç, hac, zekat ve diğer ibadetleri havi olduğu gibi idrakli ve idraksız mahlukatın fıtri ibadetlerinin numunelerine bir şamildir. Bütün zaten namaz kılmakla, az önce giriş yaptığımda da söylemiştim, namaz kılmakla Cenab-ı Hak mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerini ayaktayken, kıyamdayken bütün bitkilerin, ağaçların ibadetini, rükûdeyken hayvanların, ineklerin, develerin, koyunların, keçilerin ibadetlerini, secdedeyken sürüngenlerin ibadetlerini, tahiyyattayken kuşların ibadetlerini, yani bir nevi onları yapmış oluyoruz. Ey insan, bitiriyorum değerli dinleyiciler, senin iktidarın kısa, senin ömrün kısa. Ey insan, yani insanoğlu, bizim ömrümüz kısa, iktidarımız kısa, hayatımız sınırlı, ömrümüzün günleri yani sınırlı, ömrümüzün günleri sınırlı değerli dinleyiciler. Öyleyse şu kısa fani ömrümüzü fani şeylere sarf edip fani olmayalım, yok olmayalım. Yani kısacası ebedi şeylere sarf edelim ki ebedileşelim diyoruz. Bilhassa namazda lazım olan tadil erkan, devamlılık, muhafaza gibi ikamenin manalarını müraat edelim. Çalışalım namazımızı huşu şekilde, yani böyle Allah rızası için kılalım. İşte başkaları namaz kılıyor, eğilip eğilip kalkmayalım. Her şeyi tefekkür edelim. Kısacası değerli dinleyiciler, namazı geçirmeyelim ya. Allah'ın izniyle geç de olsa mümkün mertebe kılmaya çalışalım. Namaz gerçekten ruhumuzun, kalbimizin, yani her şey, bütün latifelerimizin huzuru namazda. Cennetin bileti, cennetin anahtarı da namazda diyor. Bugünlük bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah iyi anlamak ve yaşamak temennisiyle diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Şimdi yine kısa bir eser, ondan sonra devam edeceğiz inşallah değerli dinleyiciler.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540 224 10-73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da...
7: Bursa ve çevresi için ikindi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde de umre programımız var. Umreden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz 11 Ağustos inşallah nasip olursa umreye gidiliyor. Umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. 11 Ağustos'ta gitmek istiyorsanız hemen bizleri ararsınız. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. ...11 Ağustos'ta çok güzel bir umre turumuz var değerli dinleyiciler, Allah'ın izniyle. Tabii gidenler elhamdülillah memnunlar. Dönüşte şu anda yine zaten bir arada devamlı konuşuyorlar, görüşüyorlar, bir araya geliyorlar. Bu sefer daha geniş bir çapta bir araya gelmek istiyoruz. 26 Temmuz'da inşallah Mihraplı Parkı'nda bütün umrecilerimizle bir toplantı yapmak istiyoruz. Şöyle eski günleri yad etsinler. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. Umrede yaptıkları ibadetlerden, oranın kutsiyetinden tekrar orayı hatırlasınlar, orayı düşünsünler. Ya orada kalben bağlarını koparmasınlar düşüncesiyle böyle bir şey düşünüyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah nasip olursa yine İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da Yuşa Aleyhisselam, daha sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve sahabeler gezeceğiz. Tekrar tekne turumuz olacak. Bu İstanbul seyahatine de, İstanbul turuna da katılmak isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler, yazdırsınlar. Çok güzel bir turumuz olacak İnşallah nasip olursa. Böyle tecrübeli rehberler eşliğinde. Yine sürprizlerimiz var. Şu anda Mehmet kardeşimiz sürprizler hazırlıyor. Güneydoğu Anadolu gezimiz olacak. 7 gece 8 gün inşallah ona da katılın. 21 Ağustos'ta gidiyoruz inşallah, nasip olursa gideceğiz. Tabi teferruatların detaylarını Mehmet kardeşimiz açıklayacak, radyodan duyacaksınız. 21 Ağustos'ta Güneydoğu Anadolu gezisi, Kayseri'den başlayacağız. Ankara, Diyarbakır, Urfa, Konya, ondan sonra Eskişehir, daha değişik iller gezeceğiz Allah'ın izniyle. Yani 7 gece 8 gün. Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz hadis-i şerif var. Seyahat ettiğiniz takdirde Rabbim, tabii insana gerçekten ruhu, kalbi böyle huzur içinde oluyor. Seyahat edip sıhhat bulanlar çok. Mesela Urfa'da yine Eyüp Aleyhisselam'ın Urfa'da İbrahim Aleyhisselam, yani peygamberleri, Diyarbakır'da yine Zülkifli Aleyhisselam'ı, Elyesa, 9 peygamber var ama Kur'an-ı Kerim'de geçen Diyarbakır'da 2 isim var. Hazreti Zülkif ve Elyesa. Yani yine peygamberleri ziyaret edeceğiz. Böyle güzel yerler ziyaret edeceğiz. Halfeti'de bir tekne gezimiz olacak. Ya yani o kadar güzel bir gezimiz olacak ki, Güneydoğu Anadolu gezisi. Bunun reklamını inşallah sizlere kısa zamanda Mehmet kardeşimiz duyuracak. Ve biz de Mehmet kardeşimize diyoruz ki acele et. Şu anda merak eden dinleyicilerimiz var. Acaba nerelere, ne şekilde gezeceğiz? O şekilde tabii ücretin de bizi 0540-224-1073'ü arayarak ücretini de öğrenebilirsiniz. Yani hem gezeceksiniz, hem eğleneceğiz, hem o güzel mekanları göreceğiz. Yani çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı bilir? Bir atasözü var ya, çok gezen bilir. Çok yaşayan da aynı yerde sabit kalırsa sadece sabit kaldığı yeri bilir, diğerleri bilemez. Diyoruz ki bu güzel turlara katılın diyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklerin tehdidinden Medine'ye geldiklerinde sade durup boş durmayacaklar. Mekke'de nasıl zulmetmişlerse Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Medine'de hürriyet ve huzur içinde bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler boş durmayacaklar. Onlar Peygamberimiz gelmiş oradan, ondan sonra Mekke'den yine Müslümanlar gelmiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmiş. Bunlar boş durmuyorlar, büsbütün rahatsız olup endişeye kapılıyorlar tekrar müşrikler. Medine'de onları rahat bırakmak istemiyorlar. Mekke'de uyguladıkları halkı Resul-i Ekrem Efendimiz'den uzaklaştırmak istiyorlar. Müslümanları Peygamberimizin etrafında olmamalarını, onlardan uzaklaştırmak istiyorlar. İşte bu tarzda, bu maksatla onu himaye söz vermiş bulunan Ensar. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edenler muhacir oluyor. Medine'deki o Müslüman kardeşlerimiz, o sahabelerse Ensar. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdiler. Yani size mümkün mertebe seni koruyacağız, kollayacağız ya Resulallah, ya Muhammed. Yani onu himayeye söz vermiş bulunan Ensar, üst üste muhtıra mahiyetinde ağır dille yazılmış iki mektup gönderdiler Ensar'a Medine'de. Mektuplarda Ensar'ın bu himayeden vazgeçmesini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumayın, Peygamberimizin etrafından ayrılın, onu korursanız çok büyük felaketlere düşer olursunuz gibi vazgeçmesini istiyorlar. Yani korumayın diyorlar. Müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaşın. Aksi takdirde başlarınıza gelecek her türlü hadiseye razı olursunuz. Yani bu şekilde mektup gönderiyorlar. Fakat Kureyş müşriklerinin bu iki muhtırası Medineli Müslümanlar üzerinde hiçbir menfi tesir meydana getirmiyor. Bilakis yani onları daha da çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya teşvik ediyor. Sert cevaplarla karşılaştılar. Böylece Mekkeli müşrikler Medine'de korku ve tehdit ile kimseyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yani çevresinden uzaklaştırmayacaklar anladılar. Medinelilere geldiklerinde gelen bu ihtar mektuplarından Peygamber Efendimiz de haberdar olur tabi. Peygamberimiz haberdar olduğu için bu sebeple Medine devamlı teyakkuz halinde, ki öyle olması gerekir. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, hem Ensar etrafında saf tutmuş bir vaziyette. Bu sebeple Medine devamlı teyakkuz halinde, her an müşrik saldırısı olabileceği ihtimaline binaen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı ihtiyatlı bulunuyor. Müslümanları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Bu yüzden uyumadıkları geceler bile oluyor Müslümanların, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın. Gerçekten değerli dinleyiciler, Medine'de Müslümanların durumu oldukça nazikti. Çünkü buraya hicret etmekle müşrik Arap kabilelerine boy hedef olmuşlardı. Elbette bunun karşısında her zaman uyanık bulunmak, teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Müslümanlar en ufak bir gürültü, bir ses, yani ses duysa hemen bir araya toplanıyorlar. Acaba nedir, ne değildir gibi. Teyakkuz halindeler. Hemen toplanırlar, bir ve beraber olurlar ve hemen karşı gelmek isterler. Hatta bir gün bir ses işitmişler. Sesi duyan feryadı basmış. Her haslette zirvede olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cesarette de zirve noktasında. Her şeyde zirvede, yani şeyde kahramanlıkta da ön planda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen kılıcını kuşanıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atını atlayarak atına yanlarına varmış, kendilerini teselli ve teskin etmiş. Enes bin Malik der ki radıyallahu anh, ne zaman bir feryat kopsa Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam atla oraya yetişmiş bulurduk. Bizden önce giderdi. Yani o, yani düşünün, ön işte lider demek bu, komutan demek bu, peygamber böyle olur. Komutanlık böyle olur, liderlik böyle olur. Yani Enes bin Malik radıyallahu anh dediği gibi ne diyor? Ne zaman bir feryat kopsa, ne zaman bir ses işitilse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atla oraya yetişmiş, hemen yetişirdi diyor. Bakardı ki peygamberimiz orada aleyhissalatü vesselam. Mekkeli müşrikler Medineli Müslümanları Resul-i Ekrem'in himayesinden vazgeçirmek için sadece bu muhtıra mahiyetindeki mektuplarla yani kalmamışlar. Ya yani mektup göndermişler olmamış. Bu meyanda bazı ekonomik tedbirlere de başvurmuşlar. Yani bunları biz ekonomik cihetle de batıralım, bitirelim, yok edelim gibi. Ayrıca Medine'deki münafıklardan ve Yahudilerden bazılarını elde ederek Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmuşlar. Zaten bunların hedefi, gayesi, her şeyi belli. Ya fitne sokacaklar, fesat çıkaracaklar, işte ekonomi cihetle zayıflatmaya çalışacaklar. Ya onları her türlü rahatsız edecekler. Bütün bunlara rağmen Medineli Müslümanlar başlarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bağırlarına basıyorlar. Daha da çok onu koruyorlar. Daha da çok Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bağlanıyorlar. Muhabbet ediyorlar. Etrafına saf tutuyorlar. İslam'ı yaşayıp yaşatmada, muhacir Müslümanlara her türlü yardımda bulunmada zerre kadar tereddütle kapılmıyorlar. Geri durmuyorlar. İman insanı insan eder değil mi? Belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Bunlar da müşriklere meydan okuyordu. Çünkü hakiki imanı elde etmişler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan ders almışlar. Evet. İşte değerli dinleyiciler. Bütün bunlara rağmen Medineli Müslümanlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bağrına basıyorlar. İslam'ı yaşayıp yaşatmada muhacir Müslümanlara her türlü yardımda bulunuyorlar. Zerre kadar tereddüt etmiyorlar. Bilakis daha ciddi ve samimi bir tarzda bu hizmetlerini devam ettiriyorlar. İşte Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacirler, Mekke'den gelen o Müslümanlar, o sahabeler, Medine'li Müslümanlar ensar, muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlar. Onları bağrına basmışlar. Yani Medine'li, işte Medine insanı, Medine halkı bu kadar güzel bir insan. Yani Medine'ye vardığımızda herkes hissediyor, herkes. Hatta soruyoruz bazen, Medine nasıl? Ya huzur buluyoruz, rahat. Kalbimiz huzur buluyoruz. Ondan sonra ruhumuz rahat. Böyle bir, çünkü halkı öyle değerli dinleyiciler. O Medine'deki insanlar Mekke'den gelen muhacirlere samimiyetle kucak açmışlar. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişler. Esirgemiyorlardı da. Ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'nin şey ayrı, Medine'ninki ayrı tabii ki. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirememişler. Bu sebeple, bak dikkat edin, Medineli Müslümanlar, yani Ensar, Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı, işte ondan dolayı yardım, yani Ensar yardım eden manasına, her türlü yardım yapmışlar. Medineli Müslümanlara ısındırılmalarını gerekiyor, onlara ne gerekiyorsa hem tarif ediyorlar, hem yapıyorlar, yaptırıyorlar, yardım ediyorlar. Hicretten 5 ay sonra Medine'de değerli dinleyiciler, hicretten 5 ay sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ensar ile muhaciri bir araya toplar. Ne zaman topluyor? Hicretten 5 ay sonra. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de gelen Müslümanları, Medine'deki Müslümanları bir araya topluyor. 45'i muhacirlerden, 45'i de Ensar'dan olmak üzere 90 Müslüman kardeş yapıyor. Yani Müslümanlar birbirine kardeş yapıyor. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik müessesesi maddi manevi yardımlaşma ve birbirlerine varis olma esasına dayanıyor. Varis oluyor yani bir nevi onun, ona da miras düşüyor. Kardeş bu şekil bir kardeşlik. Bu suretle muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü gideriyor Peygamberimiz. Onlar hiçbir şey getirmemişti ya Mekke'den. Üzüntüyle onları sevince gark ediyor. İşte Ensar'la kardeş yaparak her şeyine miras, her şeyin ortak oluyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'deki Müslümanların kederlerini gideriyor. Onları Medine'lere ısındırma, onlara güç ve destek kazandırma gayesini gidiyordu Peygamberimiz. Kurulan bu kardeşlik müessesesine, yani bu müesseseye göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacak, mallarını onlarla paylaşacak. Allah Allah. Nasıl bir İslam, nasıl bir peygamber. Yani böyle bir kardeşlik kuruyor ki Rabbim bu kardeşliği bizlere de nasip eylesin. Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacak, mallarını onlarla paylaşacak. Beraber çalışıp beraber kazanacaklar. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rastgele iki Müslümanı bir araya getirmemiş. Bilakis bir araya getireceklerin durumlarını inceden inceye tetkik etmiş. Ne demek istiyor? Yani uygun bulduklarını birbirine kardeş yapmış. Mesela Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri. Kardeş. Ammar ile Huzeyfe radıyallahu anh. Musab ile Ebu Eyyub Hazretleri. Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri. Musab radıyallahu anh'la. Arasında mizaç, zevk, hissiyat itibariyle tam bir ahenk üzere kardeş yapmış Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte bu şekilde değerli dinleyiciler, yani kardeş yaparken gelişi güzel bir şekilde kardeş yapmamış. Yani ne kadar mükemmel bir peygamber, nasıl bir peygamber değil mi? Her şeyi düşünen bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Az önce bahsettiğim gibi Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretlerini, Ambar ile Huzeyfe radıyallahu anh'ı, Musab bin Umer ile Ebu Eyyub el-Ensar Hazretlerini, inşallah İstanbul'a gittiğimizde Ebu Eyyub el-Ensar Hazretlerini Eyüp Camisi'nde inşallah hem ziyaret edeceğiz, hem türbesini hem camiyi ve sahabeleri ziyaret edeceğiz nasip olursa. Yuşa aleyhisselam ve sahabeleri ziyaret ettikten sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, Mehmed bin Tokadi Hazretlerini buraları ziyaret ettikten sonra tekne gezimiz olacak. Tekne gezisinden sonra da nasip olursa inşallah tekrar Bursa'mıza döneceğiz. Yani Bursa'ya, İstanbul'a gitmek isteyen dinleyicilerin bu sefer bir peygamberi ziyaret ederek başlayacağız. Yuşa aleyhisselam. 17 metre boyunda kabir var, türbesi var. Gittiğinizde göreceksiniz. 17 metre uzunluğunda. Bu rivayetler şöyle, peygamberin büyüklüğüne nispeten kabrinin böyle büyük yapıldığı, uzun yapıldığı. Diğer taraftan başka bir rivayette mesela Adem Aleyhisselam boyunun 60 arşın. Neden Yuşa Aleyhisselam boyu 17 metre olmasın gibi bazı rivayetler var ama büyüklüğü nispetinde olması cihetiyle daha da ön planda. Neyse bu bir anekdottu, tekrar devam edelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte iki Müslümanı bir araya getirmemiş. Gelişi güzel olsa zaten olmaz. Bir araya getirdiklerinin durumlarını inceden inceye incelemiş, tetkik etmiş, uygun bulduklarını birbirine kardeş yapmış. İşte değerli dinleyiciler, bu kardeşlik sayesinde Allah ve Resulünün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan Mekke'den gelen Müslümanlar, yani muhacirlerin iyaşe ve iskan meselelerinde hal yoluna girmiş oluyordu. Yani herkesin evi oluyor, ihtiyacın gidip çalışıyorlar, yerleri, mekanları, yani kısacası iç içe kardeş oluyorlar. Yani belki de nefsini kardeşine tercih ediyor. Şerefte, makamda, teveccüde, hatta menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde kardeşini tercih etmek. Buna da ishar hasreti deniyor değerli dinleyiciler. İşte Ensar'dan, yani her bir Medineli muhacirlerden birini evine barındırıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlar. Bu nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakıyor. Esas aynı karında olan kardeşler belki birbirinin bu kadar samimi olamazlar. Ama esas kardeşlik karındaşlık değildir. Din kardeşliğidir. Din işte bu kardeşliktir. Ensar'dan her biri ne yapıyor? Muhacirlerden birinin evinde barınıyor, barındırıyor, gelen misafirleri evinde barındırıyor, beraber çalışıyorlar, beraber yiyorlar, beraber içiyorlar, beraber hareket ediyorlar. İşte bu karındaşlıktan nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakıyor. Bırakmaz mı ya? İman kardeşliği, din kardeşliği bu demek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında yapılan kardeşliktir. İman kardeşliği, din kardeşliği. Medine'li Müslümanlar yani Ensar, her şeylerini bu garip, bu kederli, bu yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü duyan Müslümanlarla paylaşıyorlar. Onları teselli ediyorlar. Yani bizim neyimiz varsa o sizindir. Bizde olan sizde de olacak. Hiç merak etmeyin, hüzünlenmeyin. Medine'li biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarla birlikte ona varis oluyordu. Yani onun malına, mülküne varis oluyordu. Devam ediyordu. İşte değerli dinleyiciler, kurulan bu kardeşlik sayesinde büyük bir toplu olarak, toplumsal olarak bir yardımlaşma da temin edilmiş oluyor. Yani muhacir Müslümanlar sıkıntıdan kurtulmuş oluyorlar. Medine'li her bir Müslüman kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyor. Yarısı senin olsun diyor. Ya kardeş değil miyiz? Dünya malı ne ki? Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebedi burada kazanılacak, öyleyse beraber ebedi hayatı kazanalım. Ne olacak? Yarısı da senin olsun. Yarısını, malını yarısını veriyordu. Ya bilmiyorum ya, şu an bu asırda inşallah öyle olan ensar gibi kahraman olan nice Müslümanlar vardı. Bilemeyiz. Bilinmez. Mekkeli Müslümana malın yarısını veren o ensara Rabbim yardım, yani her cihette yardım ediyor tabi. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğin, misafirperverlik nedir? Cömertliğin, ondan sonra insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı onlar. Yani ben her şey benim kardeşimin olsun, şeref de onun olsun, şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediyorlardı. Kardeşimin olsun, benim olmasın, onun olsun. Zevk alıyorlardı. Öyle bir kardeşlik. Nasıl bir kardeşlik? Ya Rabbi bizlere, bütün Müslümanlara ihsan eyle, lütfeyle. Ya bu şekilde kardeşliği Cenab-ı Hak tekrar tekrar alem İslam'a lütfeylesin inşallah. Değerli dinleyiciler, Medineli Müslümanlar bununla da kalmadılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkarak fedakarlıklarını gösteren şu teklifte bulundular. Ya Resulallah, hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür. Allah Allah. Nasıl bir kardeşlik değil mi? Ya Resulallah, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, hurmalıklarımız var. Geniş böyle alan, tarla büyük. Ondan sonra çok büyük hurmalıklarımız da var. Biz muhacir kardeşlerimizle bunu bizim aramızda bölüştür ya Resulallah. Ancak muhacirler o ana kadar ziraatla meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerine pek, yani ziraat işlerini, çiftçiliği pek bilmiyorlardı. Bunun için Peygamberimiz muhacirler namına ensarın bu teklifini kabul etmedi. Yani tam böyle çiftçiliği anlamadıkları için, bilmedikleri için. Fakat Medineli Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ne yaptılar biliyor musunuz? Ziraattan anlamayan muhacir Müslümanlar sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar. Onlar da ekip biçeceklerdi. Sonunda çıkan mahsul ortadan pay edilecekti. Yine yarısını kardeşlerine veriyorlar. Yani ona da bir çare buluyorlar Medineli Ensar. Resul-i Ekrem Efendimiz de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bu sefer bu teklife razı oluyor. İşte değerli dinleyiciler, tarih birçok göçe şahit olmuştur. Ama böylesine manalı, böylesine ulvi bir hicreti, dışarıdan gelen yerleri arasında böylesine birbirlerine canı gönülden sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma, birbirleriyle samimiyetle kucaklaşmayı o ana kadar hiçbir tarihte görülmemiş böyle bir kardeşlik. Var mı? Söyleyin bakayım. Araştıralım. Bütün tarih kitaplarından araştırın, böyle bir kardeşliği bulamazsınız. Yani tarih birçok göçe şahit olmuş ama böylesine manalı, böylesine ulvi bir hicreti, dışarıdan gelenle yerler arasındaki böylesine birbirlerine canı gönülden sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma, birbirleriyle samimiyetle kucaklaşmayı o ana kadar görmüş değil. Bir daha da göremeyecektir. Görsünler inşallah. Cenab-ı Hak göstersin. Bu samimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doğuyordu. Kuvvet zaten mesele o. Şu anda Müslümanlar bir araya gelseler bir avuç hırç, bir avuç İsrail ne yapabilir ya? Hiçbir şey yapamaz. Tükrükle boğut yani Müslümanların tükrüyle boğulurlar ama her bütün Müslümanlar yani Müslümanlar Müslümanız diyenler ayrı ayrı bir tarafa çekmişler. Ama öbür adam atın oynatıyor, insanlara zulmediyor, Müslümanları katlediyor, çocukları mahvediyor, helak ediyor. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, iki cihan güneşi bu samimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doğacağını biliyor. Ondan dolayı kardeşlik müessesesini kuruyor. Öylesine bir kuvvet ki kısa zamanda bütün Arabistan, değerli dinleyiciler, her şeyiyle onlara boyun eğmek mecburiyetine kalacak. Ve kalıyor da. Ama şöyle düşünelim. Muhacirler, ensar kardeşlerimiz bize mal mülk verdi, iaşemizi temin etti diyerek boş oturmuyorlar onlar da. Boş oturmuyor. Bu imanlarından gelen gayrete zıttı. Her bir elinden gelen gayreti gösteriyor. Mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışıyorlar. Bu Mekke'den gelen Müslümanlar da mümkün mertebe Medineli kardeşlerine yük olmamaya çalışıyorlar. Bunun en canlı örneği Sa'd bin Rebi'in yaptığı teklife. Cennetle müjdelenen son 10 sahabeden biri olan Abdurrahman Af'ın verdiği cevap. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından birbirlerine kardeş tayin edilen Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a ben mal cihetiyle Medineli Müslümanların en zenginiyim. Öyle diyor. Yani Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a ben mal cihetiyle Medineli Müslümanların en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım ey kardeşim demişti. Allah Allah. En zengin olan malının yarısını ne yapıyor? Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a yarısını veriyor. Malınız yarısı çok zengin. Medine'nin en zengini. Mal cihetiyle Medine'li Müslümanların en zengini malının yarısını kardeşine veriyor. İşte büyük sahabe Abdurrahman bin Af'ın verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretliydi. Diyordu ki tamam malın yarısını bana veriyorsun. Allah sana malını hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik İçinde alışveriş yaptığını çarşının yolunu göster yeter diyordu. Ey Sa'd bin Rebi, sen Allah sana malın hayırlı kılsın, benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göster yeter diyordu. Allah Allah. Bu da kabul etmiyor. Ben çalışacağım. Alnımı teriyle kazanacağım. Yani O pazarda o çarşının yolunu göstermendir der. Ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürülen Hazreti Abdurrahman bin Av ya peynir gibi şeyler alıp satarak ticarete başlar. Resul-i Ekrem'in malının çoğalması ve bereketlenmesi hususundaki duasına da mazhar olduğundan çok geçmeden epeyce bir kazanç elde eder. Peygamberimizin de duasını alır tabii ki. Ve kısa zamanda Medine'nin sayılı tüccarlar arasına girer. Kim? Abdurrahman bin Af. Taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı görürüm derdi. Böyle bir bereket Cenab-ı Hak ona ihsan etmişti. Ki yani çalışmayı tercih etmiş. Hazıra konmamış. Resul-i Ekrem Efendimizin duası bereketiyle fazlaca servet elde eden Hazreti yani Abdurrahman bin Af sadece bir defasında 700 deve yükleriyle beraber fi sebilillah bak. Düşünün 700 deveyi yüklerle birlikte fi sebilillah tasadduk etmiştir. Allah rızası için sadaka vermiştir. Orduya yardım etmiş 700 deve. Bir deve değil, iki deve değil, üç deve değil, dört deve değil. 700 deve yükleriyle birlikte bak o da yani sade deve değil ha. Yüklerde ne varsa hepsi senin yolunda feda olsun ya Rabbi diyordu. İşte böyle bir nesil, böyle bir kardeşlik, böyle bir sahabe, böyle bir Müslüman. Ama ne diyordu? Taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı görüyordum derdi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını almıştım. Hazreti Abdurrahman gibi birçok Medineli, Mekkeli Müslüman Medine'de kendilerine göre birer iş bulmuşlar ve kendi ellerinin emeğiyle saadet içinde geçinip gitmişler değerli dinleyiciler. Rabbim hepimize yapmış olduğumuz işlerde bereket ihsan eylesin. Kimseye yük olmayı Cenab-ı Hak yük etmesin. Çalışarak alnımızın teriyle kazanmayı hepimize Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Evet değerli dinleyiciler, İstanbul turumuz var. İstanbul'a gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler, yazsınlar. Tekrar 11 Ağustos'ta Umre turumuz var. 21 Ağustos'ta Güneydoğu Anadolu gezimiz var. Yani kısacası boş günümüz, o günlerimiz yok. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sizleri de davet ediyoruz. Gelin İstanbul'a ve Güneydoğu Anadolu Türkiye'mizi gezmeye ve Mekke Medine'ye gitmeye varsanız biz de varız. Gelin beraber her tura katılalım. Hatta imkanlar dahilinde tabii. Cenab-ı Hak sizlere imkan versin. İmkanlar dahilinde katılmayı Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Bizden bu kadar değerli dinleyiciler. Bugünlük bu kadar. Ve güzel bir eserle bugün sizlere veda edelim. Evet. Çağırırım ey dost seni. Biz de dostlarımızı böyle güzel mekanlara, kutsal mekanlara, Mekke'ye, Medine'ye çağırıyoruz. İstanbul'a çağırıyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya işte böyle Türkiye'mizi gezmeye çağırıyoruz. Diyelim güzel eserle bugünlük bu kadar diyoruz. Çağırırım ey dost seni diyelim. Sizlere gelsin inşallah.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Küçük büyüktür. Kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

0: Cihadın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem rahiplerden birinin sözünü tasdik etmek için gülmüştü. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, rahiplerden biri Allah Resulü'nün yanına geldi ve ey Ebu Kasım, biz Allah'ın gökleri bir parmağına, yerleri bir parmağına, ağaçları bir parmağına, su ve toprağı bir parmağına, diğer mahlukatı da bir parmağına koyup, Melik benim dediğini kitaplarda buluyoruz, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, rahibin sözünü tasdik etmek için azı dişleri görünene dek güldü. Sonra da şu ayeti okudu. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde yeryüzü, sizden birinizin yolculukta ekmeğini dolaştırdığı gibi, cebbar olan Allah'ın cennet ehline ikram etmek için elinde dolaştırdığı tek bir ekmek gibi olacak. Yahudilerden bir adam geldi ve Rahman seni mübarek kılsın, ey Ebu Kasım, kıyamet gününde cennet ehline yapılacak ikramı sana söyleyeyim mi? Dedi. Allah Resulü evet deyince de aynı onun dediği gibi, yeryüzü tek bir ekmek gibi olacak, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize baktı ve azı dişleri görünene dek güldü. Sonra sana onların katığını haber vereyim mi, dedi. Ve onların katığı öküz ve balıktır diye ekledi. Ona bunu sorduklarında onların ciğerlerinin bir parçasıyla 70.000 kişi doyar diye cevap verdi. Hadisin manası şudur. Allah-u Teala yeryüzünü kocaman bir ekmek gibi kılacak ve cennet ehline ikram edilmek için bir yemek halini alacak. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin söylediği sözlerin kendi söylediği sözlere mutabık olması sebebiyle sevindiğinden ötürü gülmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'in zehirli bir hayvanın soktuğu kişiye rukiye yapışını ikrar etmek için gülmüştü. Ebu Said radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup, bir yolculukları sırasında Arap kabilelerinden bir kabileye uğrayıp kendilerini ağırlamalarını istediler. Ancak o kabile onları ağırlamayı kabul etmedi. O sırada o kabilenin reisi zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Tedavi amaçlı her yolu denediler. Ancak bir fayda vermedi. İçlerinden bazıları, şu yakınımıza gelip konaklayan topluluğun, Müslümanların yanına gidin. Belki onlarda bir ilaç vardır deyince, kabileden bazıları Müslümanların yanına gitti. Onlara, ey topluluk, reisimiz bir hayvan tarafından sokuldu. Her yolu denedik ama bir faydası olmadı. İçinizde buna çare olacak bir şeyi olan var mı? Diye sordular. Bunun üzerine Müslümanlardan biri, vallahi ben ona okuyup iyileştirebilirim. Ancak bizi ağırlamanızı istediğimizde bunu kabul etmediniz. Onun için bunun karşılığını vermeden ben bu işi size yapmam, dedi. Karşılık olarak bir koyun sürüsü üzerinde anlaştıktan sonra da Müslüman olan kişi kabile reisine okuyup üflemek için gitti. Müslüman olan kabile reisine gidip Fatiha suresini okumaya başladı. Okuduktan sonra da adam sanki bağlıymış da çözülmüş ve hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp yürümeye başladı. Söz verdikleri koyunları Müslümanlara verdiklerinde bazıları, ''Bunları aramızda paylaşalım.'' dedi. Ancak reise rukiye yapan kişi, ''Bunu yapmayın. Gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunu anlatalım ve bize vereceği emre göre hareket edelim.'' karşılığını verdi. Allah Resulüne gelip olanları anlattılar. Allah Resulü, Fatiha suresiyle rukiye yapılabileceğini nereden biliyorsun? Diye sordu. Daha sonra gülerek onlara, bu koyunları paylaştırın ama bana da bir hisse ayırın buyurdu. Allah Resulü gülüşüyle onların yaptığı işi ikrar etti ve bana da bir hisse ayırın sözüyle onların gönlünü hoş etti. Çünkü onlar Allah Resulüne sorana dek mükafatın taksim edilmesini ertelemişlerdi. Bu da onların Müslümanlıklarının güzel ve dinlerinin tam olduğuna işarettir. O sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Erkam'ın da yüzüne gülmüş, Zeyd bu olay hakkında bu gülüşe karşılık dünyaların benim olmasını tercih etmem demişti. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü ile birlikte bir gazveye katıldık. Beraberimizde Bedeviler de bulunuyordu. Bir su gördüğümüzde hemen ona doğru koşardık. Ancak Bedeviler bizden önce suya ulaşırlardı. Arkadaşlarından önce ulaşan Bedevi hemen kendine havuz gibi bir yer yapar, etrafını taşlarla çevirip üzerine de bir örtü atar ve arkadaşlarının gelmesini beklemeye koyulurdu. Ensardan biri Bedevi'nin bu şekilde bir su havuzunun yanına geldi. Havuzdan içmesi için devesinin yularını saldı. Ancak Bedevi buna izin vermedi. Sopasını da kaldı.

Her zaman Muhammed'e yemek götürün. Yanındakilerle beraber yesin. Abdullah, arkadaşlarına da Medine'ye döndüğümüzde üstün olanlar aşağılık olanları oradan elbet çıkaracaktır dedi. Ben Allah Resulü'nün bineğinin terkisindeydim. Abdullah'ın bu dediklerini duyunca gidip amcama söyledim. O da gidip bunu Allah Resulü'ne iletti. Allah Resulü onu yanına çağırdı. Ancak Abdullah yeminler ederek bunu inkar etti. Allah Resulü ona inandı. Beni ise yalanladı. Bunun üzerine amcam yanıma geldi ve ''Neden öyle yaptın?'' Allah Resulü sana kızdı ve yalanladı. Müslümanlar da seni yalanladılar dedi. Bundan dolayı hiç kimsenin üzülemeyeceği kadar üzüldüm. Bu şekilde Allah Resulü ile birlikte yol alıyordum. Üzüntümden dolayı başımı öne eğmiştim. Bir ara Allah Resulü yanıma gelip kulağımı ovaladı ve yüzüme güldü. Dünyalar benim olsa bu hareketi kadar beni sevindirmezdi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh bana ulaştı ve Allah Resulü sana ne dedi diye sordu. Ben, bana bir şey demedi. Sadece kulağımı ovalayıp yüzüme güldü, karşılığını verdim. Bunun üzerine bana, müjdeler olsun dedi. Sonra Ömer bana yetişip aynı şeyleri sordu. Ebu Bekir'e dediklerimi ona da söyledim. Sabahladığımızda Allah Resulü bize nazil olan Münafikun suresini okudu. Allah Resulü'nün üzüntü ve sıkıntı anlarında ashabının yüzüne gülmesi dünyalardan daha değerliydi. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin alacağı hale gülmüştü. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ümmü Haram binti Milhan'ın yanına gider. Ümmü Haram da Allah Resulüne yemek ikram ederdi. Ümmü Haram, Ubade bin Samit'in eşiydi. Bir gün yine Allah Resulü onun yanına gitti. O da Allah Resulüne yemek ikram etti. Allah Resulü bir ara uyudu. Sonra da gülerek uyandı. Ümmü Haram radıyallahu anha der ki, ''Seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sordum. Ümmetimden bir kısmının, sultanların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, beni bu kimselerden kılması için Allah'a dua et dedim. Allah Resulü de bana dua etti. Sonra yine başını koyup uyudu. Bir müddet sonra yine gülerek uyandı. Yine seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğumda, İlkinde dediği gibi, ümmetimden bir kısmının Allah yolunda cihad ettiğini gördüm diye cevap verdi. Ben, ey Allah'ın Resulü, beni onlardan kılması için Allah'a dua et dedimse de, Allah Resulü, sen ilk kısımdansın şeklinde karşılık verdi. Müslümanlar, Muaviye radıyallahu anh komutasında Allah yolunda ilk deniz seferine çıktıklarında, Ümmü Haram da eşi Ubade ile birlikte katılmıştı. Döndükten sonra da Şam'a uğradılar. Binmesi için bir binek Ümmü Haram'a yaklaştırıldı. Ancak bu binek Ümmü Haram'ı üzerinden attı. Ümmü Haram bu şekilde can verdi. Ümmü Haram, Ümmü Süleym'in kardeşidir. İkisi de daha önceden de geçtiği üzere Allah Resulüne mahrem olan kişilerdi. Allah Resulünün gülmesi, ümmetinin kendisinden sonra da İslam'ı ishar ederek ve denizde dahi Allah yolunda cihad ederek yollarına devam etmesinin duyduğu sevinç sebebiyleydi. Allah Resulü'nün ümmetin düşmanlarla cihad emrine boyun eğmesi ve bunun karşılığında mükafata erişmesine gülmesi sebebiyle bir nimet elde ettiği vakit sevinmenin ve mutluluk anında gülmenin caiz oluşu, bu hadisten çıkarılan sonuçlardan bazılarıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah korkusundan dolayı yakılmayı vasiyet eden kişiye de gülmüştü. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü gelip sabah namazını kıldırdı ve oturdu. Sonra duha vakti olunca güldü
ve aynı yere oturdu.

0: sonra da öğle, ikindi ve akşamı kıldı. Tüm bu vakitler boyunca hiç konuşmadı. Yatsıyı da kılıp ailesinin yanına döndü. İnsanlar Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Allah Resulüne ne durumda olduğunu sormayacak mısın? Bugün daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı, dediler. Ravi dedi ki, Ebu Bekir gidip bu durumu sordu. Allah Resulü ise, evet, dünya ve ahirette olacak her şey bana gösterildi. Öncekiler ve sonrakiler bir alanda bir araya getirildi ve insanlar bundan dolayı ürktü. Daha sonra şöyle devam etti. Allah-u Teala, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi şirk koşmamış olanları cennete koyun, diyecek. Bu kişiler cennete girecek. Sonra Allah-u Teala, cehenneme bir bakın. Orada hiç hayır işlemiş biri kalmış mı, diyecek. Melekler cehennemde bir adam bulacaklar ve ona, sen hiç hayır işledin mi, diye soracaklar. Adamsa, hayır, işlemedim. Ancak ben insanlara alışverişte kolaylık gösterirdim, diye cevap verecek. Bunun üzerine Allah-u Teala, kullarıma kolaylık gösterdiği gibi, o kuluma da kolaylık gösterin, diyecek. Sonra cehennemden bir adam çıkarıp ona, sen hiç hayır işledin mi, diye soracaklar. Adamsa, hayır, işlemedim. Ancak ben oğullarıma öldüğüm vakit, beni yakmalarını, sonra kalıntıları öğütmelerini, kalıntılar sürme tozu gibi olduğunda denize götürüp rüzgara savurmalarını emrettim. Vallahi alemlerin Rabbi beni diriltmeye bu şekilde güç yetiremez dedim, diye cevap verdi. Allah-u Teala ona, bunu niye yaptın, diye sorduğundaysa, senden korktuğumdan dolayı, diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah-u Teala, en büyük kralın hazinesine bak. Sana, o ve onun gibi 10 tane vardır, buyurdu. Adamsa buna karşılık, sen melik, ilah olmana rağmen, niçin benimle alay ediyorsun, dedi. Allah Resulü, işte duha vaktinden beri gülüp durduğum şey budur, buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem bazı kişilerin gönlünü kazanmak için gülmüştür. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Adamın biri Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. Allah Resulü onu görünce, kabilenin ne kötü bir kardeşi, kabilenin ne kötü bir evladıdır, buyurdu. Adam oturduğunda da Allah Resulü ona güler yüz gösterip yumuşak davrandı. Adam gidince ona, ey Allah'ın Resulü, adamı görünce şöyle şöyle dedin, sonra adama güler yüz gösterdin ve ona yumuşak davrandın, dedim. Başka bir rivayetse şu şekildedir. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, çok geçmeden Allah Resulü'nün adamla beraber güldüğünü gördüm. Adam çıkınca, ey Allah'ın Resulü, adam hakkında şöyle şöyle dedin, sonra da çok geçmeden adamla güldün, dedim. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle karşılık verdi. Ey Ayşe, sen benim insanlara kötü davrandığımı ne zaman gördün? Kıyamet gününde Yüce Allah'ın katında en kötü kişi, kötülüğünden dolayı insanların kendisinden sakındığı kişidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gönlünü kazanmak ve zararını def etmek için gülmüştür. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü onu ve onun gibileri İslam'a ısındırmak için ona güler yüz göstermiştir. Kötülüğünden korkulan kişiye müdara yapılabileceği, fıskını açıktan işleyen ve insanların kendisinden sakındırılması gereken fasıkın gıybetinin caiz olduğu, bu hadisten çıkarılan hükümlerdendir. Allah Resulü o kişiyi ne yüzüne karşı ne de arkasından övmüştür. Sadece yumuşak sözler kullanarak dünyalıkla onun kalbini ısındırmaya çalışmıştır. Müdara yapan kişi, iyi geçinmeye çalışan, içinde kimse için kötülük düşünmeyen, zahiri ve batini olarak kimseye eziyet vermeyen, kötü ahlaklı kişinin kalbini kazanmak ve şerrini hem kendisinden hem de başka insanlardan bertaraf etmek için batılına muvafakat etmeden ve bu noktada ona söz ve fiille yardım etmeden, onu sevdiğini ona hissettiren, güler yüz gösteren ve güzel davranan kişi demektir. İmam Buhari kitabında insanlara karşı müdara yapmak adında bir başlık açmış, sonra da şöyle demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Biz, kalbimiz lanet ettiği halde bazı kimselerin yüzlerine güleriz. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, müdara müminlerin ahlakından bir parçadır. Bu, insanlara merhamet etmek, yumuşak sözler kullanmak ve sert sözler kullanmaktan kaçınmak demektir. Ve bu ülfetin sebeplerinin en güçlüsüdür. Müdahene, yağ çekmekse haramdır. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bazıları müdaranın müdahene, yağ çekmek manasına geldiğini zannetmiştir. Bu bir hatadır. Çünkü müdara mendupken müdahene haramdır. Aralarındaki farksa şudur. Müdahene, dihan, yağ kökünden gelir ve bir şeyi gizlediği halde aksini ishar etmek manasındadır. Alimler müdaheneyi fasıkla iyi geçirmek ve inkar etmeksizin içinde bulunduğu duruma rıza göstermek olarak açıklamışlardır. Müdara ise öğretim anında cahile, kötülükten nehi anındaysa fasığa yumuşak davranmak ve ona katı davranmaktan kaçınmak, yaptığı şeyleri desteklememek, yumuşak söz ve davranışlarla yaptığı işleri inkar etmek manasına gelir. Özellikle de kalbinin ısındırılmasına ve benzeri durumlara ihtiyaç duyuluyorsa, bu hususlar daha çok göz önünde bulundurulmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, bazı zamanlar birini azarladığı zaman sinirden de gülmüştür. Abdullah bin Kab der ki, Kab bin Malik'in Tebük gazvesinde Allah Resulünden geri kalmak kıssasını anlatırken şöyle dediğini duydum. Allah Resulü sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gidemediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kimseydi. Allah Resulü onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti, kendilerinden biat aldı. Allah-u Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonunda ben geldim. Selam verdiğim zaman kızgın kızgın gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana, niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Allah Resulü, Kab bin Malik'e arkadaşını azarlamak ve dostunu eleştirme babından kızgın bir şekilde gülümsemiş, ancak bu davranışı münafıklardan hiç kimseye karşı sergilememiştir. İbni Ayzi rahmetullahi aleyh Megazi adlı kitabında şöyle aktarır. Allah Resulü Kap'tan yüz çevirdi. Kapsa, ey Allah'ın Resulü, niçin benden yüz çeviriyorsun? Vallahi ben ne münafık oldum, ne şüpheye düştüm, ne de dinimi değiştirdim, dedi. Bu, Allah Resulü'nün onları hesaba çekerek, yüz çevirerek ve kınamayı gerektiren bir iş yaptıklarında, kızgınlığını belli ederek ashabını güzel bir şekilde terbiye etmesindendir. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi sevindirmek için gülmüştür. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Kendisinden başka ilah olmayan yüce Allah'a andolsun ki, açlıktan bazen yüzüstü ciğerimin üzerine yere yatar, yine açlıktan dolayı karnıma taş bağlardım. Bir gün ashabın çıktıkları yol üzerinde oturdum. Ebu Bekir radıyallahu anh çıkınca, ona Kur'an'dan bir ayeti sordum ve sırf beni doyurması için sormuştum. Ancak beklediğim yönde bir şey yapmadan geçip gitti. Sonra Ömer radıyallahu anh yanımdan geçti. Ona da Kur'an'dan sırf beni doyurması için bir ayet sordum. O da bir şey yapmadan geçip gitti. Sonra Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem uğradı ve beni görünce gülümsedi. Zira içimdekini ve yüzümdeki ifadenin ne anlama geldiğini bilmişti. Bana, "Ey Ebu Hureyre!" diye seslendi. "Buyur ya Resulallah!" diye karşılık verdim. "Beni takip et!" buyurdu ve yoluna devam etti. Peşinden gittim. Eve girince evdekilerden izin istedi, onlar da girmem için izin verdiler. Allah Resulü eve girince bir bardakta süt buldu. "Bu süt nereden?" diye sorduğunda evdekiler, "Filan adam veya filan kadın sana hediye olarak göndermiş," dediler. Allah Resulü, "Ey Ebu Hureyre," diye seslenince, "Buyur ya Resulallah," dedim. "Suffe ehline git ve onları yanıma çağır," buyurdu. Sonra şöyle devam etti. Allah Resulü bardağı alıp elinin üzerine koydu. Bana bakıp gülümsedi. Ve "Ey Ebu Hureyre," diye seslendi. "Buyur ya Resulallah," dedim. "Benle sen kaldık," buyurdu. "Doğru söylüyorsun ya Resulallah," dedim. Bana, "Otur ve sen de iç," buyurunca, oturup ben de içtim. Bir daha bana, "İç," buyurdu. Ben de bir daha içtim. Allah Resulü "iç" demeye devam ediyordu. Ama en son, "Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, süt için midemde yer kalmadı," dedim. "Bana da ver içeyim," buyurunca bardağı ona verdim. Allah Resulü bardağı aldı, Yüce Allah'a hamd etti ve besmele çekerek sütten geri kalanını içti. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, "Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün gülümsemesinden içindekini anladığı sonucunu çıkarmıştır. Çünkü tebessüm, bazen hoşa giden bir şey için olduğu gibi, bazen de tebessüm edilen kişiyi mutlu etmek içindir. Söz konusu durum hoşa giden bir durum olmadığı için, Allah Resulü'nün tebessümünü ikinci şıkka yorma ihtimali daha da güçlenir. O sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarla şakalaşmak ve onlara şefkat göstermek için gülerdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, "Allah Resulü bir gün beni bir yere göndermek istedi. Ben, vallahi gitmem," dedim. Halbuki içimden gitmeye karar vermiştim. Çünkü emri veren Allah Resulü'ydü. Yola çıktım. Sokakta oynayan çocukların yanlarına vardım. Ve orada oyalandım. Derken Allah Resulü arkamdan gelerek ensemden tuttu. Dönüp baktığımda gülümsüyordu. "Enesciğim, söylediğim yere gittin mi?" diye sordu. "Hemen gidiyorum ya Resulallah," dedim. Enes radıyallahu anh der ki, "Vallahi 9 sene boyunca ona hizmet ettim. Yaptığım bir şey için, niye bunu böyle yaptın veya yapmadığım bir şey için şunu yapsan olmaz mıydı?" dediğini bilmiyorum. Enes'in Allah Resulüne söylediği, "Vallahi gitmem," türünden sözler, onun o zamanlar mükellef olmayan bir çocuk olmasına yorulur. Cezeri rahmetullahi aleyh der ki, bu sebeple Allah Resulü ona olan merhametinden dolayı kızmamış, aksine şakalaşmış ve güler yüzlü bir şekilde ensesini tutmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem Hevazin kabilesi kadınlarını, deve ve koyun sürülerini alarak savaş meydanına çıktığında da bu durum hoşuna gittiğinden ötürü tebessüm etmişti. Sehl bin Hanzaliye radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre onlar Huneyn günü Allah Resulü ile beraber sefere çıkmışlar ve akşama dek hızlı bir şekilde yürümüşlerdi. Yatsı namazı vakti gelince bir süvari gelmiş ve "Ey Allah'ın Resulü, ben sizin önünüzden gittim. Falanca dağın üzerine çıktım. Hevazin kabilesinin hepsinin kadınlarını, deve ve koyun sürülerini alarak Huneyn mevkiinde toplandıklarını gördüm," demişti. Bunun üzerine Allah Resulü tebessüm etmiş ve "İnşallah bunların hepsi yarın Müslümanlara ganimet olacak" demişti. Allah Resulü Allah'ın kendisine olan ihsanından ötürü tebessüm etmiş ve bu durumu Hevazin'in meydana çıkardığı şeylerin Müslümanların ganimeti olacağına yormuştur. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala İslam ordusunu Mekke'nin ganimetlerinden mahrum bıraktı ve oradan hiçbir altın, gümüş, mal, köle ve arazi elde edemediler. Ebu Davud Vehb bin Münebbih'ten şöyle nakleder. Cabir'e fetih günü bir ganimet elde edip etmediklerini sorduğumda, hayır cevabını verdi. Halbuki İslam ordusu Mekke'yi at ve deve sürerek fethetmişti ve sayısı 10 bini buluyordu. Her ordunun kuvvet namına ihtiyaç duyduğu şeylere İslam ordusunun da ihtiyacı vardı. Bu sebeple Allah-u Teala İslam ordusuyla savaşmaları için müşriklerin kalplerini harekete geçirdi. Kendi ordusuna bir ikram ve ziyafet olsun diye onların kalbine mallarını, deve ve koyun sürülerini, ailelerini beraberlerinde savaş meydanına götürme fikrini attı. Sonra da Allah, irade ettiği şeyin gerçekleşmesi için ordusuna zaferin sebeplerini kolaylaştırdı ve onlara bunu nasip etti. O sallallahu aleyhi ve sellem, Kevser suresi kendisine nazil olduğunda sevincinden ötürü tebessüm etmişti. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü mescitte aramızdayken bir an kendinden geçti. Bir müddet sonra da tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz, seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü? Diye sorduk. O ise şöyle cevap verdi. Şimdi bana bir sure indirildi. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır. Sonra da Kevser'in ne olduğunu bilir misiniz? Diye sordu. Bizse Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. O Rabbimin bana vaat ettiği, üzerinde birçok hayır bulunan bir nehirdir. Bu nehrin üzerinde bir havuz vardır. Ümmetim kıyamet gününde bu havuzun yanına gelir. Bu havuzun kapları yıldızların sayısı kadardır. Bir kul bu havuzdan uzaklaştırılır. Ben Rabbim, o benim ümmetimden derim. Allahsa, sen onun senden sonra neler ihdas ettiğini bilmiyorsun diyerek karşılık verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala kendisine bu büyük hediye ve üstünlüğü ihsan edince, Allah'ın, söyle onlara, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bunun da sevinsinler ayetini tasdik edercesine, sevindi ve mutlu oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer radıyallahu anh'ın gönlünü hoş etmek için de gülmüştür. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bildiriyor. Abdullah bin Ubey bin Selul öldüğü zaman cenaze namazını kıldırması için Allah Resulü'nü çağırdılar. Allah Resulü de namazını kıldırmak için kalkınca hemen yanına gittim. Ve ya Resulallah, İbni Ubey'in namazını mı kılacaksın? Oysa o filan günde şöyle şöyle demişti dedim. Ve İbni Ubey'in söylediklerini saymaya başladım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve "Ey Ömer, yanımdan çekil." buyurdu. Ben lafı uzatınca da bu konuda muhayyer bırakıldım ve seçimimi de yaptım. Şayet ona 70'ten fazla bağışlanma dilememle bağışlanacağını bilsem ona istiğfar ederdim buyurdu. Sonra Allah Resulü namazını kılıp bitirdi. Çok zaman geçmedi ki Tevbe suresindeki şu ayet nazil oldu. Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler, fasık olarak öldüler. O gün Allah Resulüne karşı bu cüretime şaşırdım. Allah ve Resulü daha iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'a cevabını tebessüm ederek vermesinin sebebi, sunduğu görüşü kabul etmemesinden ötürü onun gönlünü hoşnut etmekti. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Ömer radıyallahu anh'ın sözünü kabul etmedi. Zahiri İslam hükmünü uygulayarak ve iyiliği kesin bir şekilde ortaya çıkmış olduğuna ikram etmek, kavminin gönlünü kazanmak ve şerri bertaraf etmek için o münafığın namazını kıldı. O sallallahu aleyhi ve sellem emzirme sebebiyle hanımından ayrılan kişiyi teselli etmek için de tebessüm etmiştir. Ukbe bin Haris radıyallahu anh'ın rivayetine göre, o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlendi. Sonra bir kadın çıka geldi ve ben hem Ukbe'yi hem de evlendiği kadını emzirdim dedi. Ukbe ona, ne senin beni emzirdiğini ne de verdiğin şu haberi biliyorum dedi. Sonra durumu sormak için Ebu İhab'ın ailesine birini gönderdi. Onlar da o kadının kızımızı emzirdiğini bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Ukbe Allah Resulü'nün yanına Medine'ye gidip bu durumu ona sordu. Ve falanın kızı filanla evlendim. Zenci bir kadın çıka geldi ve bana ben ikinizi de emzirdim dedi. Halbuki o bir yalancıdır diye söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe'den yüz çevirdi. Ukbe diyor ki ona yüzü tarafından geldim ve o bir yalancıdır dedim. Allah Resulü ise gülümsedi ve böyle söylendiği halde nasıl o kadınla evlenebilirsin ki onu bırak dedi. Bir rivayetse şu şekildedir. İkinizi birden emzirdiğini iddia etmesine rağmen nasıl evleneceksiniz ki dedi. Ve Ukbe'yi süt kardeşinden nehyetti. Ukbe de ondan ayrıldı ve başka bir kadınla evlendi. Allah Resulü'nün burada gülümsemesinin sebebi o kadından ayrılma durumundan dolayı Ukbe'yi teskin etmektir. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın fazlı ve mağfireti sebebiyle gülmüştür. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre o bir gün su istemiş ve abdest almıştı. Ağzına ve burnuna su vermiş, yüzünü ve kollarını üçer kere yıkamış, başını meshettikten sonra ayaklarını da yıkamış ve gülmüştü. Sonra da arkadaşlarına, ''Bana niçin güldüğümü sormayacak mısınız?'' dedi. Onlar, ''Neden dolayı güldün ey müminlerin emiri?'' diye sorduklarındaysa, şöyle cevap verdi. ''Buralara yakın bir yerde Allah Resulü'nün su istediğini, benim gibi abdest aldığını ve güldüğünü gördüm. Sonra beni güldürenin ne olduğunu sormayacak mısınız?'' buyurdu. ''Seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sorulduğundaysa şöyle cevap verdi. Kul abdest almak için su isteyip yüzünü yıkadığında Allah o kulun yüzüyle işlemiş olduğu tüm günahları siler. Kollarını yıkadığında da aynısı olur. Başını meshettiğinde de aynısı olur. Ayaklarını yıkadığında da aynısı olur. Abdest aldıkları sırada Allah'ın kullarına ihsan ettiği bu nimet Allah Resulü'nü sevindirmiş ve gülmesine sebep olmuştur.
1: Hayatın içinde Resulullah.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istifarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını lütfeden Mevlamıza şükrediyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Maide suresinin 51 ila 56. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize verdiği bilgilerden aktarmak istiyoruz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere dinletecek, ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Kur'an-ı Kerim'den Maide suresinin 51 ila 56. ayetleri.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimizin razı olmasını, salih bir amel olarak amel defterlerimize kaydettirmesini niyaz ederiz. Ve yine bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram hazaratının, Bedir ve Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam ile birlikte, aziz şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin, şanlı ecdadımızın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ve yine sizlerin ahiret

onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Bu ayeti kerimeye müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Ayeti kerimede geçen "ey iman edenler" ifadesi ayetin iniş sebebini ortaya koyuyor. Her ne kadar Müslümanlarla ilgili olsa da bu ayeti kerimenin indiriliş sebebi, bu hitap ihlaslı olsun ya da olmasın bütün müminleri içine alır buyurmaktadır. Rivayet edildiğine göre Ubade bin Samit radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti: "Ey Allah'ın Resulü, benim Yahudilerden birçok dostum var. Ben bunların dostluklarından vazgeçip Allah'ı ve Resulünü dost ediniyorum." Abdullah bin Übey ise, "Ben felaketlerden korkarım. Onun için Kaynuka oğulları Yahudileriyle olan dostluğumu terk edemem," demişti. Bunun üzerine Allah Teala, "Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin," buyurdu. Yani onlardan hiçbiriyle samimi dost olmayın. Onlarla ahbabınızla girdiğiniz ilişkiye girmeyin demektir. Yoksa hakikaten onlarla hiç dostluk ve alaka kurmayın anlamında değildir bu ayeti kerime. Çünkü bu mümkün olmayan bir şeydir ve yasağın sınırları dışındadır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerimeye: "Onlar birbirlerinin dostudurlar." Evet, ayeti kerimedeki bu ifadeyle Yahudi fırkaları kendi aralarında, Hristiyan fırkaları da kendi aralarında birbirlerinin dostudurlar. Yoksa esas olarak Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin dostu değillerdir. Bununla beraber hepsi küfür üzerindedir ve size düşmanlıkta birliktedirler. Size karşı durumu bu olan insanlarla aranızda nasıl dostluk olabilir? Ve ayeti kerimede devam eden ifade şöyledir: "Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır." Böyle biri onların dini üzere bulunmuş olur ve cehennemde onlarla beraberdir. Bu tehdit onları dinleri sebebiyle dost edinme konusunda geçerlidir. Dini ve itikadi konularda muhalefet etmekle beraber onlarla bir şey alıp satımında bulunmak, onlardan bir iş istemek için yapılan herhangi bir sohbet bu tehdidin dışındadır diyor müellifimiz. Ve Ebu Suud Efendi'nin şöyle dediğini aktarıyor: "Bu ayet müminleri gerçek olmasa bile Yahudi ve Hristiyanlara şeklen dahi dostluk göstermekten sert bir şekilde sakındırmaktadır." Ve ayeti kerime şöyle bitiyor: "Allah zalimler topluluğuna yol göstermez." Yani zalim toplum mümin kardeşlerinin dostluğunu bırakıp Allah'ın düşmanlarını dost edinen, böylece kendi nefislerine zulmedenlerin oluşturduğu bir toplumdur. Allah böyle bir toplumu doğru yola iletmez. Aksine onları kendi hallerine bırakır. Onlar da küfre ve sapıklığa düşerler. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la eqalle min zalik. Allah'ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha az bir zaman bile nefsimle baş başa bırakma. Kıymetli dinleyenlerim, bu bir hadis-i şerifte geçen duadır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasıdır ve Ebu Davud Hazretleri ile Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu duayı eserlerinde bizlere sahih bir hadis-i şerif olarak aktarmaktadırlar. Dilerseniz duayı bir kez daha metniyle ve manasıyla birlikte sizlerle paylaşalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine şöyle niyaz ediyor: "Allahümme la tekilni ila nefsi

tarfete aynin ve la eqalle min zalik. Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha az bir zaman bile nefsimle baş başa bırakma. Kıymetli dinleyenlerim, bu duadan sonra müfessirimiz Maide suresinin 52. ayetiyle bizlere aktardıklarına devam ediyor. Önce ayeti kerimeyi sizlerle paylaşmak isteriz. Rabbimiz Teala 52. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Müfessirimiz şöyle başlıyor sözlerine. Ey gözleriyle görüp bu hitaba ehil olan herkes, kalplerinde bir hastalık yani nifak hastalığı ve dinde itikat gevşekliği bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Onların dostluğuna ve yardımına koşuştuklarına şahit olursun. Ayet metninde diyor müellifimiz, fi harfi cerrinin ila harfi cerrine tercih edilmesinin sebebi, onların dostluklarında kararlı ve azimli olduklarına delalet eder. Bütün gayretleri dostluklarını daha ileri bir mertebeye ulaştırmaktır. Bunlar Yahudilerin ve Necran Hristiyanlarının dostluğunu kazanmaya çalışan Abdullah bin Übey ve benzerleridir. Bunlar zamanın getireceği tehlikelerden emin olmadıkları için böyle yaptıklarını söyleyerek müminlere mazeret ileri sürüyorlardı. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek mazeret ileri sürüyorlardı. Yani zamanın getireceği bela ve musibetlerden işin terse dönüp üstünlüğün kafirlere geçip onların duruma hakim olmalarından korkuyoruz demektir. Mananın şöyle olduğu da söylenmiştir. Kuraklık ve kıtlık gibi hoş olmayan bir durumla karşılaşıp da bize borç ve ödünç vermemelerinden korkuyoruz. Belki de münafıklar müminlere felaket ile sonraki manayı izhar ediyorlar, fakat içlerindeki ilk manayı saklıyorlardı. Ayet-i kerimede geçen umulur ki Allah bir fetih ihsan eder ifadesiyle Allah Teala münafıkların batıl mazeretlerini reddetmekte, boş arzularını kursaklarında bırakmakta ve müminleri bir zaferle müjdelemektedir. Çünkü umulur ki anlamındaki asa fiili Allah Teala'dan sadır olduğunda kesin bir vaat anlamına gelir. Kerim yani cömert olan kişi umut verince kesinlikle mutlaka yedirir, içirir. O halde kerimlerin en kerimi olan Allah umut verince durum nasıl olur? Ayette sözü edilen fetih, ya Mekke'nin fethi veya Hayber ve Fedek gibi Yahudi beldelerinin fethidir. Ya da burada fetihten maksat, peygamberin düşmanlarına karşı kesin üstünlüğü ve dinin kuvvetlenmesidir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, hemen ardından gelen 53. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala bizlere şu bilgiyi veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman iman edenler, bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri Maide suresinin 53. ayetinin tefsirine
şu sözlerle başlıyor. Yahudiler yenildi. Münafıkların ise kendilerini beğendirmek ve tarizde bulunmak için ileri sürdükleri bahanelerin ve umduklarının aksi meydana geldi. Münafıklar pişman oldular. O zaman iman edenler Yahudilere hitaben onları dost edinen, üstün gelmelerini arzu eden ve kendilerine aşırı sevgi gösterisinde bulunan, genişlikte ve darlıkta onlardan ayrılmayacaklarını söyleyen münafıklara işaret ederek, "Bunlar mıdır yardım ve destekleriyle sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler?" derler. Bu söz, münafıkların düştükleri durumun son derece kötü olduğunu beyan etmek için getirilmiştir. Nitekim münafıkların Yahudilere, "Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka size yardım ederiz" dedikleri de bir başka ayeti kerimede, yani Haşr suresinin 11. ayetinde nakledilmektedir. Ayet-i kerime onların yaptıklarını red, bunun imkansız ve onların bunda hatalı oldukları manasını ifade etmektedir. Bu sözler müminler tarafından Yahudilere hitaben söylenmiştir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır buyuruluyor ayet-i kerimede. Müellifimiz diyor ki, bu cümle münafıkların Yahudilerle dost olma iddialarının, darlıkta ve bollukta onlarla beraber olacaklarına dair yeminlerinin batıl olduğuna işaret edilmesinin ardından bunun neticesini beyan etmek içindir. Dostluk konusunda bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Üstünlük Müslümanların elinden çıkıp Yahudilere geçmemiştir. Bu gayretlerinde aldanmışlar, kendilerini sıkıntılara sokmuşlardır. Hafız şöyle der: "Ey gönül, hoş ol. İsmi azam işini işler durur. Şeytanlıkla ve hile ile cin Müslüman olmaz." Ve müellifimiz diyor ki, "Bil ki hakkın devleti, yani üstünlüğü, batılın savleti, yani hamlesi ve hücumu vardır. Batıl saman ateşi gibi önce bir yükselir, sonra da batar gider. Mümin batıla ve kim olursa olsun batıl yolda gidenlere asla meyletmemelidir." Ve müellifimiz bize şöyle bir hatırayı aktarıyor. Hazreti Ömer'in valisi Ebu Musa el-Eş'ari'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Ömer bin Hattab radıyallahu anh'e, Hristiyan bir katibim var dedim. Bana Allah iyiliğini versin, sen ne yapıyorsun? Müslüman birini bulamadın mı? Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetini duymadın mı?" dedi. Ben de "Dini onun olsun, ben onun katipliğinden istifade ediyorum" dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi: "Allah onları alçaltmışken siz onlara değer vermeyin. Allah onları hain ilan etmişken onlara güvenmeyin. Allah onları uzaklaştırmışken onları kendinize yaklaştırmayın." Yine rivayet edildiğine göre Ebu Musa "Basra onsuz olmaz" deyince Hazreti Ömer "O Hristiyan öldü ve selam. Yani onun öldüğünü farz et. O zaman ne yapar idiysen şimdi de onu yap ve onu başkasıyla değiştir" demiştir. Kıymetli dinleyenlerim, Şeyh-i Ekber Kuddisesir Ruh şöyle der diyerek müellifimiz ondan şu aktarımda bulunuyor: Şam'da Müslüman erkek ve kadınların Hristiyanları dost edindiğini, onlara yumuşak davrandıklarını, çocuklarını kiliseye götürdüklerini ve üzerlerine teberrüken vaftiz suyu serptiklerini gördüm. Allah korusun, bu küfürdür. Vaftiz suyu Hristiyanların çocuklarını batırıp yıkadıkları sarı bir sudur. Bununla çocuklarının temizlendiğine ve bunun
İslamiyet'teki sünnet yani hitan gibi olduğuna inanırlar. Hristiyanların Nevruz günlerine hürmet etmek, bugün de onlara hediye vermek ve sevinçlerine iştirak etmek de buna kıyas edilebilir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sözlerimize bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birisini sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.

0: Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maide Suresi 54. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki o, yani Allah, öyle bir kavim getirir ki, onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise çok çetindirler. Onlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve fazlı geniştir, o her şeyi bilendir. Ayet-i Kerime'de geçen "Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse" ifadesinde müfessirimiz diyor ki bu konu Kur'an'ın meydana gelmeden önce olacağını haber verdiği hadiselerdendir. Rivayet edildiğine göre 11 fırka İslam'dan irtidat etmiştir. Bunlardan üçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettikten sonra Mekke, Medine ve Bahreynli Abdikays kabilesi dışında bütün Araplar irtidat ettiler. Mürtetler, namaz kılarız ama zekatı vermeyiz, malımızı gasp ettirmeyiz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh ise bu konuda şöyle dedi: Allah Teala'nın namazı dosdoğru kılın ve zekatı da verin ayetinde bir arada emrettiği iki şeyi ben birbirinden ayıramam. Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir yuları bile bana vermekten vazgeçerlerse onlarla onun için savaşırım. Allah Teala çoğunluğun gönlünü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görüşüne meylettirdi. Allah'ın peygamberinin hedefleri doğrultusunda onlar savaştılar. Sonunda zekat vermek istemeyenler Allah'ın farz kıldığı zekatı kabul ettiler. Denilir ki peygamberlerden sonra en faziletli insan Ebu Bekir'dir. Çünkü dinden dönenlerle savaşmak suretiyle peygamberin yolunu takip etmiştir. Şeyh Attar Ebu Bekir radıyallahu anh'ı şöyle vasfeder: Yüce Yaratan dergahında ne varsa Mustafa'nın mübarek göğsüne döktü. O da ne varsa hepsini Sıddık'ın sadrına döktü. Şüphesiz ne varsa kendinde onun hepsini döktü. Hasan Basri Kuddise Sirruh ise Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerin üzerine böyle gitmeseydi insanlar kıyamete kadar bir daha zekat vermezlerdi demiştir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz şu ifadelerle devam ediyor: Dininden dönenleri helak ettikten sonra onların yerine Allah öyle bir kavim getirir ki onlar için dünya ve ahiret hayrını murad etmek suretiyle Allah onları sever, onlar da ona itaat etmek ve masiyetlerden yani günahlardan kaçınmak suretiyle Allah'ı severler. Ayette methedilen bu kavmin Yemenliler olduğu söylenmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir buyurmuştur. İmanı onlara nispet etmesi onlarda kemal halinde bulunduğuna işaret etmek içindir. Çünkü bir kimsede bir özellik bulunur ve kişi onunla tanınırsa o özellik ona nispet edilir. Yine ayet-i kerimede müminlere karşı alçak gönüllü, yani onlar müminlere yumuşak kalpli, merhametli, alçak gönüllü ve mütevazidirler. Kafirlere karşı ise çok çetindirler. Yani onlara karşı çok şiddetli ve üstündürler. Allah yolunda cihad ederler. Bu da bahsedilen kavmin diğer bir sıfatıdır. Önceki sıfatla irtibatlı, akabinde gelen diğer sıfatla beraber çetin olmalarının keyfiyetini açıklamaktadır. Ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar ifadesiyle, methedilen bu insanlar Allah yolunda cihad etme vasfıyla, dine sıkı sıkıya bağlılık vasfını kendilerinde toplarlar. Müfessirimiz diyor ki, bu ifadede münafıklara ima edilmektedir. Çünkü onlar İslam ordusunda savaşa çıkınca dostları Yahudilerin kınamasından korktular. Bu sebeple de neredeyse kendilerine Yahudilerden kınama gelecek hiçbir işi yapmazlardı onlar. Müellifimiz diyor ki, ayet metninde geçen levmete kelimesi bir kere kınamak demektir. Hem levmete kelimesinin hem de laim kelimesinin nekire olarak gelmesi mübalağa ifade eder. Adeta şöyle denilmektedir: kimden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Ve müellifimiz devam ediyor sözlerine. Bahsi geçen bu muhabbet, tevazu, izzet, Allah yolunda cihat, kimsenin kınamasından korkmamak gibi güzel sıfatlar, Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Bir lütuf ve ihsanıdır onun. Fakat bu lütuf sadece onlara mahsus değildir. Allah vermeyi murad ettiğine bahşeder. Hikmet ve maslahat muktezasınca dilediklerini bunları kazanmaya ve elde etmeye muvaffak kılar. Allah'ın lütfu ve fazlı geniştir. Her şeyi bilendir. Her şeyi ziyadesiyle bilir ki kimin bu fazilete ehil ve layık olduğunu bilmek de buna dahildir. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor bu faslı: Allah'ım, bizi inayetine, hususi tevfikine ve hidayetine nail olanlardan eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresi 55. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sizin dostunuz ancak Allah, onun Resulü ve iman edenlerdir. Onlar Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Müellifimiz diyor ki, sizin dostunuz ancak Allah, onun Resulü ve iman edenlerdir ifadesiyle, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur, sizin dostunuz değildir. Sizin dostlarınız ancak Allah, Resulü ve müminlerdir. Yalnız onları dost bilin. Şaşırıp onlardan başkasını dost edinmeyin demektir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir diye müellifimiz aktarıyor bizlere: Allah'ın dostluğu, onun dışındaki her şeyi bırakıp sadece onunla dost olmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostluğu, nefse düşman olmak ve hevaya muhalefet etmektir. Bir hadisi şerifte, sizden biriniz ben ona kendisinden, malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz buyurulmaktadır. Müminleri dost edinmek ise onlarla din kardeşi olmaktır. Nitekim Allah Teala, müminler ancak kardeştirler buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Ve ayeti kerime şöyle devam ediyor: onlar, yani sizin dost edineceğiniz müminler, Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Yani onlar namazı kılarken ve zekatı verirken Allah'a karşı huşu ve tevazu içindedirler. Bu ifadelerden maksat, ihlaslı mümini, mümin olduğunu iddia eden fakat münafık olandan ayırmaktadır. Çünkü ihlas Allah Teala'ya karşı huşu ve alçak gönüllülük halinde namaz kılmaya, orucu tutmaya devam etmek ile bilinir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Maide suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Ayet-i kerimede geçen, kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Üstün gelecek olanlar şüphesiz onlardır buyurulacak yerde ayrıca onların Allah'ın tarafını tutanlar olduklarının belirtilmesi onları teyit etmek yani desteklemek, Allah Teala'ya izafetle onları şereflendirmek ve onlardan başkasını dost edinenlerin şeytanın taraftarları olduğunu ima etmek içindir. Ayette sanki şöyle denilmiş olmaktadır. Kim onları dost edinirse işte onlar Allah'ın tarafını tutanlardır. Üstün gelecek olanlar ise şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Bir kişinin arkadaşları ve taraftarları manasında hizip kelimesi kullanılmıştır. Hizip aynı zamanda taife demektir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bil ki heva, nefis ve şeytan gibi Allah'ın açık ve gizli düşmanlarına karşı üstünlük ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Nitekim Allah Teala, Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyurmaktadır. Muhammed suresinin 7. ayetinde. Zafer ve galebe ancak Allah'ın tesiriyledir, yardımıyladır. İzzet veren de yalnız O'dur ve bütün izzetler de yalnız O'ndandır. Ve müellifimiz sözlerini şöyle tamamlıyor. Mümin namaz, oruç ve diğer ibadetlerle nefsini kötü ahlaktan arındırmaya ve batini düşmanlara üstün gelmeye çalışmalıdır. Çünkü içteki üstünlük dıştaki düşmanlara galebenin anahtarıdır. Bu yüzden peygamberlerin ve velilerin her durumda Allah'ın yardımına mazhar ve muzaffer olduğunu görürsün. Bu yardım ve dostluk Allah'ın ezeli inayetinin alametlerindendir. Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın yardımı ve inayetiyle inşallah önümüzdeki hafta sizlerle yeniden Ruhul Beyan sohbetleri programında buluşuncaya dek Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Burası Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr. İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyicileri, yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu eserde buyruluyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip bize şöyle buyurdular. Her birinizin maye-i hilkati yani yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 gün meni olarak dirilenir ve toplanır. Kan pıhtısına tahvil olur daha sonrasında. Sonra gene tıpka mutka yani et parçası olur. Ondan sonra da bu et parçasına melek gönderilir. Ve ona gelen melek ruh üfler. Ve 4 kelimeyi yani rızkını, ecelini, amelini ve şaki mi yoksa sait mi yani iyi veya kötü kişi mi olacağını hükmü kaza ve kader olarak yazmasını Allahu Zülcelal Celle Celaluhu o meleğe emir eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kendisinden başka ibadete layık hak ilah olmayan Allah'a kasem ederim ki İçinizde öyle Adem bulunur ki, ehli cennet amelleriyle amil, ola ola kendisi, kendisiyle cennet arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Derken hüküm, yani kitap, ana rahmindeyken, yazılan yazının hükmü ona galebe eder. O kişi, ehli nar ameliyle amil olur da cehenneme girer. Kezalik içinizde öyle Adem bulunur ki, öyle insanlar bulunur ki, ehli nar ameliyle amil ola ola kendisiyle cehennem arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Ve fakat hüküm yani kitap ona galebe eder, ehli cennet ameliyle amil olur da cennete girer. Buyuruyor ki, ey ehli iman, Allah Celle, Baha Allah'ı değil, bahane Allah'ıdır. Cümlemizin ahir ve akıbeti, hayır olsun inşallah, iman ile çene kapamak cümlemize nasip olsun. Amin. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayet üzgün ve kederliydi. Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve sordu. Ya Resulallah, Hak Celle ve Ala sana selam ediyor ve soruyor, Habibim neden üzgün ve mahzun? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevaben buyurdular ki, Rabbim halime vakıftır, halime vakıftır, neden üzgün olduğumu biliyor ve görüyor. Ümmetimin ahvaline üzülüyorum. Kıyamet günü halleri nice olacak? O günün şiddet ve dehşeti karşısında, ümmetimin halini düşündükçe hüznüm ve kederim artmaktadır. Cebrail aleyhisselam tekrar sordu. Ya Resulallah, hangi ümmetiniz için üzülüyorsunuz? Ümmeti davet ve ümmeti icabet var. Hangilerinin ahvaline bakarak hüzünleniyorsunuz? Diyor. Fahri kainat aleyhi ve alihi Efdalül Tahiyyat Efendimiz bu soruyu da şöyle
cevaplandırdılar. Üzüntüm ve kederim ümmeti icabet hakkındadır. Onlar şeref-i İslam ile müşerref olmuşlar. La ilahe illallah demişlerdir. Onların hallerini düşünüyorum. Kıyametin şiddetini, narın, ateşin ve azabın dehşetini hatırıma getirdikçe hüznüm artıyor. Bu korkunç ve elem verici halden nasıl kurtulurlar? Ümmet-i icabet olanlar o günün şiddet ve dehşeti karşısında La ilahe illallah kelime-i tayyibesini tekrarlamaya muktedir olabilecekler mi? Edemezlerse orada ne yaparlar? Bu şiddete nasıl tahammül ederler? Bu beyanları üzerine Cebrail aleyhisselam Resulü Müşteba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek elinden tutarak bir mezarlığa götürdü. Ve kabre sağ kanadıyla vurarak kalk, Allah-u Teala'nın izniyle kalk buyurdu. O kabirden nur yüzlü birisi çıktı ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince Cibril-i Emin dön yerine yat buyurdu. Ve o zat tekrar kabrine girerek yattı. Cebrail aleyhisselam bu defa sol kanadıyla bir kabre vurarak Allah'ın izniyle kalk buyurdu. O kabirden de gayet çirkin yüzlü birisi çıktı. Yüzü kapkara, gözleri gök ve hali perişandı. İnleyip sızlanarak eyvah ve hasreta vah nidamet eyvah mahvoldum diye feryat ediyordu. Cebrail aleyhisselam ona da yerine dönmesini bildirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dönerek şu iki kişinin hallerini gördünüz ya dedi. İşte kıyamet ve haşir günü de bu böyle olacaktır. Dünya hayatlarında imanlarını muhafaza edenler, iman ile çene kapamak nasip olanlar ve son nefeslerinde şehadet getirmek bahtiyarlığına erenler, sağ taraflarındaki kabirden kalkan zat gibi kabirlerinden şehadet getirerek kalkarlar. Öylece bahsolunurlar ve cennete girerler. Kabrin vahşeti, kıyametin şiddeti, mahşerin dehşeti onlara dünyada ettikleri şehadeti unutturmaz. Nimetlere müstagrak, zevk ve sefada bulunurlar. Sol taraftaki kabirden kalkan kimse gibi küfür üzere, yani imansız olarak ölürlerse ebediyen cehennemde kalır, türlü azaplarla azaplanır ve cezalandırılırlar. Bunların her ikisi de senin ümmetinden idiler. Birisi iman ile ve kelime-i şehadet getirerek öldü ve diğeri küfür ile can verdi. Ve bu akıbete müstahak oldu. Herkes yaşadığı gibi ölür. Nasıl ölürse öyle haşrolur. Dünya hayatında ne ile meşgul ise ölürken de onunla meşgul olur. Kabrinden de aynı şeyle meşgul olarak kalkar. Mahşerde de aynı meşguliyet ile haşrolur buyurdular. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ya Resulallah, cennet için baha var mıdır? Varsa cennetin bahası nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki evet vardır. Cennetin bahası la ilahe illallah demektir. Her kim bu kelime-i tayyibeyi diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik ederse cennetin bahasını vermiş ve cennete girmeye hak kazanmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle buyuruyorlar. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sordum. Ya Resulallah, ümmetinizden en evvel şefaatinize layık ve müstahak olacak kimlerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdular. Ümmetimden hangi kimse halis olarak La ilahe illallah derse benim şefaatime herkesten önce erişecek olan odur. Ve buyruluyor ki ey hak ve hakikat talibi, duydun mu müjdeyi? Öğrendin mi bu mutlu haberi?
Dahası da var. Bak Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine buyuruyor. Bir kere La ilahe illallah dediği zaman onun bu tevhidi buyurması için Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunur. Erhamer Rahim'in olan Allah Celle Celaluhu La ilahe illallah diyeni af ve mağfiret buyurur. Ve aynı nura 70 dil bahşederek kıyamet gününe kadar o kelime-i tevhidi söyleyen kimse için istiğfarda bulunur. Kıyamet günü de aynı tevhidin nuru okuyanı cennet eyletir. Hak Teala Ceberrut'u ile Firavun ve ordusunu kahru helak ettikten sonra Hazreti Musa aleyhisselam niyazda bulundu. Ya Rab, bana öyle bir amel öğret ki onunla sana ibadet edeyim, rızayı ilahini kazanayım, ihsan buyurduğun nimetlere karşı hamd ve şükürde bulunayım. Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, Ya Musa, La ilahe illallah de, bu ibadete devam et. Musa aleyhisselam yalvardı, Ya Rabbi, bu çok kolay bir ibadet.

bana öyle bir ibadetle ibadet etmiş olur ki ben ondan razı olurum. Kendisine inam ve ihsan ettiğim nimetlerime de bu tevhid ile şükretmiş olur. Burada da kıssadan hissemizi alalım ve boş geçmeyelim. Tevhid etmeyenlerin, Allah-u Teala'yı birlemeyenlerin küfranı nimet içinde bulunduklarına bundan daha veciz bir örnek bulabilir misiniz? Ey Hakk'a talip, cemale aşık, rızayı ilahiyeye ragıp kullar. Ey Allah-u Teala'nın vuslatını özleyenler, rızayı ilahiyeyi gözleyenler, Resul-i Zişanının nurlu yolunu izleyenler ve onun mübarek adımlarını attığı hak ve hakikat istikametine yönelmeye özenenler. İyi biliniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler Allah-u Teala'ya vasıl olurlar. Hak rızasını bulurlar. Çünkü rahmeten lil alemin olan o Zat-ı Akdes'e tabi olmaktan gayrı Hakk'a yol bulunmaz. Tariki Hakk'a sünnet-i Resul'den gayrı delil yoktur. Hak rızasına talip olanlara onun mümtaz hasletleriyle ahlaklanmak gerektir ki nefsani zulmetlerden kurtulabilsin. Asıl hüner bu nefsani zulmetler dehlizlerinden esferi safiliğinde kalmak değildir. Marifet sahrasında seyirtmeli, iman nuru ile nurlanmalı, Kur'an boyasıyla boyanmalı, bahri zat-ı ehadiyette müstagrak olmalıdır. Kalbini tevhid nuruyla nurlandırabiliyor musun? Sünnet-i Resul'e sıkı sıkı sarılabiliyor musun? Kur'an-ı Azim'i kendine imam ve önder edinerek yol alabiliyor musun? İşte o zaman keşf-i marifeti dâreyne ulaşır, dünya ve ahiret neydiğini bilir ve bulursun. İşte o zaman daha bu alemdeyken iki cihanın sırrına erer, nefs zulmetlerinden kurtulur, kamil bir imana sahip olursun. Bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden, canından, malından, ana, baba ve evladından ziyade sevmek gerektir. Bu muhabbeti kendisinde bulmak isteyenler onun sünnet-i seniyesine harfiyen riayet etmeli ve bu sünnetlere tamamı tamamına uymalıdırlar. Dini ve ahlaki, ferdi ve içtimai, şahsi ve ailevi her hususta onun sünnetlerine ittiba edenler yalnız necata, kurtuluşa ermekle kalmaz, aynı zamanda kemal bulurlar. Bir zaman gelir ki bir sünnetimi icra edene 100 şehit sevabı verilir buyurulmuştur. Resul-i Zişan'a sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edilmeksizin yapılan en yüce ibadetlerle en sade bir sünnetine muhabbetle ittiba edilerek yapılanların ind-i ilahide mertebesi hiçbir zaman bir olamaz. Çünkü Habib-i Hüda, Şefi-i Rüz-i Ceza, Efendimizin ind-i ilahideki mertebesine ne bir nebi, ne bir resul, hatta ne de bir melaike-i mukarrebinden herhangi birisi erişebilmiş değildir. Her mümine her şeyden önce gerçek ve kamil bir iman lazımdır. İmanın kemali ise ancak ve yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade sevmekle mümkündür. Demek ki imanı kamile erebilmek için muhabbet şarttır ve lazımdır. Muhabbet ise kisbi olmadığından sünnet-i seniyeyi ahmediyelerine ala kaderil imkan sarılmaktan gayri çare yoktur. Ancak bu sayede muhabbet tohumu manevi kalp tarlasına ekilmiş olur. Bu kutsal tohumun semeresini alabilmek için de onun gözyaşı ile sulamak gerekir. Böylece Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün fiillerine ve amellerine uymak ve onun himem-i ruhaniyetini yakinen duymak mümkün olur. Ekilen bu tohum gittikçe büyür ve sonunda meyvesi muhabbete erilir. Bu muhabbetin kemali,

imanı da kemal seviyesine getirmektir ki bu neticeyi istihsal ise ancak tevhid ile kabildir. Alemlere rahmet, bir ismi Ahmet, bir ismi Muhammed olan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün huzur-u saadetlerinde bulunanlara, "Ey benim ashabım, size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? Öyle bir amel ki Allah-u Teala indinde sizin için çok karlı ve kazançlıdır. Kula Rabbi katında derecelerin en yükseğini sağlar. Altın ve gümüş infak etmekten daha efdaldir. Düşmanla karşılaşıldığında Allah rızası için onların boyunlarını vurmaktan veya onların da sizin boyunlarınızı vurup şehit etmelerinden daha üstün, daha yüce ve daha hayırlıdır. Böylesine üstün ve yüce bir kazanç yolunu sizlere göstereyim mi?" buyurdular. Ashab-ı kiram efendilerimiz Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmain tehallükle "Aman ya Resulallah" dediler. "Lütfedip kerem buyur, bu çok kazançlı yol nedir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, "Zikrullah'tır." Yine günlerden bir gün Hazreti Ali kerramallahu vechehu ve radıyallahu anh Resul-i Zişan aleyhi ve alihi salavatullahi Mennan Efendimiz'den sordular, "Ya Resulallah, kullar için Allah-u Teala'nın rızasına ermenin en kestirme ve en kolay yolu hangisidir?" Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, "Ya Ali, zikrullah'a devamdır." Hazreti Ali radıyallahu anh bu cevap üzerine tekrar sordular, "Ya Resulallah, bütün müminler Allah-u Teala'yı zikrediyorlar." Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, yeryüzünde Allah-u Teala zikredildiği müddetçe kıyamet kopmaz." Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Ya Resulallah, Allah-u Teala'yı nasıl zikredeyim ki bu yüce ihsanlara nail ve mazhar olabileyim?" Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, gözlerini yum ve beni dinle. Sonra benim söylediğimi aynen sen de söyle." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "La ilahe illallah" dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh da gözlerini yumarak 3 defa "La ilahe illallah" kelime-i tayyibesini tekrar ettiler. İşte o anda da göreceğini gördüler. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Buyuruluyor ki, şu halde hakka talip olana vacip olan her zaman, her yerde ve her halde zikrullah ile meşgul ve müstagra olmak ve bu hususta son derece gayret ve himmet sahibi bulunmak gerekiyor. Samimiyet ve ciddiyetle zikrullah'a devam etmeliyiz. Gece gündüz, eğri, düz, yaz, kış, bahar ve güz Mevla-i Müteal Hazretlerini zikretmeliyiz. Unutulmamalıdır ki zikrullah velayetin iptida ve intihası, aşıkların beratı, fermanı, nişanı ve sıdgu ihlasıdır. Talibi hak olana bidayette ve nihayette dünya ve mafiyahada zikrullah gerektir. Her kime zikretmek nimeti bağış ve ihsan buyurulduysa o kutlu ve mutlu kişiye aşıklık beratı, uzaklıktan yakınlık necatı, iki cihan sultanının fermanı ve aşıklık rütbe ve nişanı verilmiş demektir. Hangi bahtsız ve talihsiz ki başından zikir tacı alınırsa zikir fermanını da elinden alınmış olur. Göğsünden aşk nişanı silinir ve zikri terk etmesi yüzünden kalbi kararırsa o bedbaht az dolunmuş demektir. Kıymetli dinleyenler, zikrullah talibi hakkı Allah-u Teala'ya ileten yolun en büyük kapısıdır. Bu sebeple aklı başında, vicdanı ve sağduyusu yerinde, muhabbet kalbinde, aşk gönlünde olanlar fani ömürlerinin sayılı nefeslerini tevhid ve zikrullah'a hasır ve tahsis etmeli. İbadet ve kulluk kemerini kuşanmalı, aşk zincirine sıkı sıkı sarılmalı ve o yüce kapıya bekçi ve muhafız olmalı. Kıtmir gibi o kutsal kapının önünden bir lahza bile ayrılmamalıdır. İyi bilmelidir ki insan ashab-ı kehfe kıtmir olan dahi cennete girecektir. Allah-u Teala'nın rızasına talip olana lazımdır ki her hal, her mekan ve her zamanda Allah-u Azimüşşan'ı unutmasın, gaflete düşmesin. Dilinden zikrullahı, gönlünden haşyet ve muhabbetullahı bir an bile eksik etmesin. Bu yola giren maazallah zikrullahı terk etmek gafletinde bulunursa bu onun için gerilemektir ve kulluktan kovulmak demektir. Talip olana böylesine bir gaflete düşmemek gerektir. Zira Allah-u Teala'yı gafletle zikredenin kalbinde huzur olmaz. Belki diliyle Allah-u Azimüşşan'ı zikreder ama tevhidin nuru gönlüne ve göğsüne sinmez. Kalbine feyz-i ilahi inmez. Ne var ki hal ve hakikat böyledir diye zikrullahı yine de terk etmemelidir kişi. Umulur ki yalnız diliyle zikrede de ağzından zuhura gelen tevhidin nuru bir gün kalbine de aksediverir. Çünkü her iş ve her söz bir sıfata bürünerek huzur-u izzete gelecektir. Yalnız dille ve gafilane yapılan zikirler de arifane oluverir. Nitekim ibadet ve taatlerimizde birçok taklitler de günün birinde tahkike dönüşmüyor mu? Tevhid-i taklidi de gün olur himmet-i Resul ve izzet-i Evliyaullah ile tahkike tebeddül ediverir. Kaldı ki gafletle bile olsa lisanen zikretmek elbette hiç zikretmemekten evladır, hayırlıdır. Yalnız dille bile olsa zikrullah ile meşgul olmak gitgide bütün aza ve cevarihin tevhid nurlarıyla tezyin ve tembir eder. Elbette bu zikir zahir ve batını ile olursa lezzeti ve izzeti başka türlü olur ki bunu da tatmayan bilmez. Fakat zahir veya batın zikrullah zevkinin kişide bulunmaması da onun masiyetlerle iştigaline sebep ve vesile olur. Bu gerçekten çıkaracağımız sonuç şudur ki bir kimse günahları ve fenalıkları terk etmediği gerekçesiyle ibadet ve taatlerini de terk etmemelidir. Bir gün olur ibadet ve taatleri onu bütün kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır. Bu sebeple kalben,
zikredemediği için ümitsizliğe kapılıp zikrullahı asla bırakmamalıdır insan. Olur ki risalenin yaptığı zikir taklitten kurtulmasına, tahkike ulaşmasına ve kalbiyle de zikretmesine sebep ve vesile olur. Bazı kimseler arifi billah ve vasıl ilallah olarak tanınan ehlullah'a, Allah dostlarına sordular: "Ey varisi nebi, bizler kalplerimiz gafil olduğu halde yalnız lisanımızla Allahu Teala'yı zikrediyoruz. Böyle gafilane zikrimizden bize bir fayda olur mu?" Allah dostları buyuruyor ki kendilerine şöyle cevap veriyorlar: "Sizler gafletle bile olsa Allahu Teala'yı zikredebildiğiniz için Hakk'a şükrediniz. Zira gafilane dahi olsa Allahu Azimüşşan'ı zikretmekle uğraşmanız halkı gıybet etmekten, şunu bunu çekiştirmekten elbette daha hayırlı ve daha faydalıdır. Hakk'ı gafletle zikretmek halka huzursuzluk vermenizden elbette evla ve müreccahtır. Bir kimse diliyle olsun Allahu Teala'yı zikre devam ederse Cenab-ı Hak o kimseye feyiz kapılarını açar ve kendisine ihsan-ı ilahi olarak bütün aza ve cevarihiyle Hakk'ı zikredebilmek saadetini bağış ve ihsan buyurur. Zikir kalbin ve kalıbının nuru ve sebebi hayatı, zikrin terki ise kalbin ve kalıbın sebebi mevti ve helakidir. Bunun içindir ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Rabbini zikredenle etmeyen diri ile ölü gibidir. Rabbini zikreden kişi diri, zikretmeyen de ölü gibidir" buyurmuşlardır. Ölü kalbin ise sıfatları şunlardır: kalpleri ölü olanlar hayırlı bir işi terk ettiklerinden dolayı üzülmez, pişmanlık duymazlar. Bu gibiler kendilerinden zuhura gelen bütün kusur ve günahlara, bütün kötülük ve isyanlara müteessir olmak şöyle dursun, hatta yaptıklarıyla övünürler. Bunun içinde nedamet, yani pişmanlık nedir bilmezler, tevbeye gelmezler, Hakk'a ve hakikata dönemezler. Kalbin ölmesinin sebebi üçtür: 1- Dünyaya muhabbet, 2- Zikrullah'tan gafil olmak, 3- Bütün aza ve cevarihiyle Allahu Teala'ya isyanda bulunmak. Kalbin diri kalmasının sebepleri de üçtür: 1.- Dünyaya kıymet ve ehemmiyet vermemek, 2.- Daima zikrullah ile meşgul olmak, 3.- Allah dostları ile sohbet ve ünsiyet etmek. Kalbin ölümüne alamet de üçtür: 1.- Kaçırılan ibadet ve taatlerden dolayı mahzun olmamak, üzülmemek. Günah işlediğinde bu günahından ötürü nadim olmamak, pişman olmamak. Gafillerle sohbet etmek. 3.- Kuldan ibadet ve taatin zuhuru saadet alametidir. Masiyet ve günah süduru ise şekavet alametidir. Kuldan ibadet ve taatin zuhuru Rabbinin kendisinden razı olduğuna alamettir, işarettir. Kuldan masiyet ve günahların süduru da kendisinden Mevlasının razı olmadığının alametidir. Böyleleri maazallah Rabbinin gazabına müstahak olacaklar demektir. Nasıl ki normal faaliyeti duran ve ölen kalp hiçbir şey hissetmezse, diri gibi göründükleri halde kalpleri ölü olanlar da ne ibadet ve taatten ne de günah ve masiyetten hiçbir şey duymazlar. Çünkü bu gibi kimselerin hali aynen bir ölünün hali gibidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bir kimse yaptığı hasenattan dolayı sevinir, işlediği seyyiattan ötürü üzülürse o kimse mümindir" buyurmuşlardır. İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, "Mümin olan günahlarını yüce bir dağ gibi görür ve o dağın üzerine yıkılıvermesinden korkar. Facir ve kalpleri ölü olanlar da kendilerinden zuhura gelen günahları asla umursamazlar ve onları burunlarına konan bir sinek kadar küçük görürler. Tevfik-i ilahiye mazhar olmuş akıllı kişiler, küçük günahlarını bile büyük görenler ve bu günahlarından
ısrar etmeyerek hemen tövbe edenlerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kimseden bir günah südur ettiğinde o kimsenin kalbi üzerinde ufak bir kara peyda olur. Hemen tövbe ederse o kara kalpten silinir. Eğer tövbe etmezse o kara kalbi sarar ve karartır buyurmuşlardır. Kula layık olan, kendisinden südur eden, günahtan ötürü Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemektir. Alemlerin Rabbine daima hüsnü zan etmektir. Rabbinin Rahman ve Rahim, Gaffar ve Gafur olduğunu unutmamaktır. Aynı zamanda Rabbinin kendisini her yerde, her zaman ve her işinde gördüğüne, her amelini bildiğine iman ederek Allah-u Teala'nın men ettiği hususları Rabbinden korkarak terk etmek, Rabbine karşı isyan etmekten son derece çekinmektir. Kıymetli dinleyenler, Rabbinin kendisine darılıp güceneceğinden endişe etmek, zuhur eden hata, nisyan ve isyanlarından dolayı pişman olarak tövbe ve istiğfarda bulunmak ve rahmet-i ilahiyeden asla ümit kesmemektir. Şu var ki, kulun Rabbinden korkusu ricasından ziyade olmalıdır buyurulmuştur. Ehlullah'tan bazıları, Allah dostları, korkusu ile ricası müsavi olmalıdır buyurmuşlardır. Yine bazı evliyaullah ise Allah-u Teala'nın rahmetinin gazabını geçtiğini düşünerek rahmet yönünün azabından fazla olduğuna iman etmişler ve her an ve mekanda rahmet ilahiyeye müntazir olmuşlardır. Korkudan ziyade rahmetini ümit etmenin kişiyi rahimiyete müstagrak kılacağını beyan buyurmuşlardır. Korku ve rahmet konusunda bu üç makamın birincisi ehli şeriat, yani müminlerin avamı içindir. Bu makamda Rabbinden korkmanın rahmetini ümit etmekten ileri olması o kulun amelde ciddiyetine sebep olur. Günahlardan kaçınmasına zemin hazırlar ve tariki İslamiyet'te, İslam yolunda ilerlemesine vesile teşkil eder. İkinci makam ise ehli havasın halleridir ki bu zevatın ibadet ve taatleri onların kalplerini tasfiyeye getirdiğinden ibadetleri de zahir ve batın iledir. Eğer korku galip gelirse yalnız zahiri azalar ile ibadete yöneleceklerinden bunu sakıncalı sayarlar. Zira onlar da matlub olan zahir ve batın ibadetlerinin cemidir. Bu zevat-ı alişanın vusul ricası ile ümit ricası onlarda korku ile rahmet ümitlerini mütedil ve müsavi kılar. Üçüncü makam da havasül havas olup bu sınıf için nefs diye bir şey kalmadığından teslimiyet-i külliye ile teslim olarak. Ezeli takdirde kendileri hakkında ne taksim olunmuşsa onu kabullenir ve Rablerinden razı olurlar. Zuhur eden taat ise hamdü sena ederek Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını müşahede ederler. Şayet masiyet zuhur ederse mazeret beyan ve edebe riayet ederler. Zuhur eden şeyleri nefislerinden bilmezler ve üzerinde de durmazlar. Zira o makama erişenlere göre Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ne zuhura gelecekse ona tabi olmak, Allah-u Teala'nın hilm, af ve atasına güvenir, gazabından, azabından ve kahrından çok ihsanlarını ümit ederler. Zuhurata tabi olurlar. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, amelin çokluğuna önem vermeyiniz, kabulüne ehemmiyet veriniz. Çünkü bir amel takva ile cem olursa o amel az sayılmaz. Bütün ameller takva ile makbul ve mahbub olurlar. Ashab-ı kiram efendilerimizin bizlerden üstünlükleri çok namaz kılmaları ve çok oruç tutmaları değildir. Onların üstünlükleri dünyadan yüz çevirip ahirete teveccüh ve ikballeri sebebiyledir buyurulmuştur. Bir zat Şeyh-i İbni Hasan radıyallahu anh'a şöyle bir sual sordu. Ya Şeyh, halka vaaz-ı nasihatte bulunuyorsun. Fakat ben sende pek fazla ibadet ve taat göremiyorum. Sebebi nedir?
Hazreti Şeyh cevap verdi. Ben bir sünnet ile Cenab-ı Hakk'ın Resulüne farz kıldığı emirlerini ihlas ile işliyorum. Ve bu da bana kâfi geliyor. O zat tekrar sordu. Resulün o sünneti nedir? O şeyh gülümseyerek karşılık verdi. Sizlerden ve sizin dünyanızdan yüz çevirmektir. Hazreti İsa aleyhisselam uyumakta olan birisine uyan ve kalk dedi. Diğer insanlarla beraber Rabbine ibadet et. O zat cevap verdi. Ya İsa, ben ibadetimi yaptım deyince aralarında şöyle bir konuşma oldu. Rabbine yaptığın ibadet nedir? Dünyayı ehline terk ettim ya Nebiyallah. Yat, öyleyse yat. Senin gerçekten uyumaya hakkın var. Yaptığın ibadet ne güzel ve hak katında ne ulvi bir ibadettir. Yine ashab-ı kiram efendilerimizden İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, dünyayı terk eden ve dünya hayatına kıymet ve ehemmiyet vermeyen bir alimi amilin kıldığı iki rekat namaz, dünyadan yüz çevirmeyen kişinin kıyamete kadar yapacağı ibadetten Allah-u Teala'ya daha sevgili ve hayırlıdır. Evet, ibadetler az bile olsa ihlas ile yapıldığı takdirde çoğundan hayırlıdır. Zikri ilahi ihlas ile yapılacak olursa zikredeni, Allah-u Teala'nın da zikredeceğini düstur-u mükerremimiz Kur'an-ı Azimülbürhan haber vermektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir kimse eteklerini gümüş doldurarak fakirlere dağıtsa, diğer bir kimse de ihlas ile Allah-u Teala'yı zikretse, fakirlere gümüş dağıtandan Allah-u Azimüşşan'a daha sevgilidir, daha üstündür buyurmuşlardır. Zira sadaka verene fakir cevap verir. Oysa Allah-u Teala'yı zikredene bizzat, yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi Celle Celaluhu cevap vererek o kulunu zikreder. Bir fakirin teşekkür ve temenni ifade eden zikrinden ise Allah-u Teala'nın mahz rahmet ve inayet olan zikri evladır ve müreccahtır. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara Suresi 152 ayet-i celilede mealen "Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim." buyurmuşlardır. Ey ehli aşk! Cemalullah'ı müşahede etmek, huzur izzete kabul olunmak için zikrullah ile sünnet-i seniyye-i Ahmediye'ye sıkı sıkı sarılmaktan gayri yol yoktur. İlla zikrullah, illa aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tır. Bu itibarla aşık-ı sadıka lazım ve layık olan her nefesini zikrullah ile geçirmek ve aşkullah ile yanmaktır. Seven sevdiğini dilinden düşürmez, daima zikreder. Öyle zikreder ki zikirde ve aşk-ı muhabbette müstagrak olur. Bu yola yönelen, hak cemaline aşık olan ve onun rızasına ragıp bulunan bu önemli hususa son derece gayret etmeli ve her an rızayı hakkı gözetmelidir. Zikrullah velayet sancağıdır. Aşıkın nişanesidir. Sadıkın nuru ve aşkın alametidir. Talip olana ve talibim diyene bidayette ve nihayette elbette ve elbette lazımdır. Zikir öyle bir mübarek kapıdır ki oradan huzur-u ilahiyeye dahil olunur. Esmada olan müsemmayı bulur. İsminde gaş olur. Müsemmada mestu hayran kalır. Esmada yok olan zatta da o nispette fena bulur. Büsbütün yok olur. Bu yolda yok olanlar ise hakla daim ve kaim olurlar. Bekabillaha ererler. Hakkın güllerini dererler ve hak cemalini görürler. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret ettik. Başka bir programda yine farklı konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: İnsanların sana sevgi duymalarına, ikram etmelerine, yüzüne gülmelerine ve övmelerine rağbet etme. Bunları arzulama. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Bikallahu kalbi yebussu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Her halükarda ibadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek gerekir. Ancak ibadetler yapıldığında da sanki hiç yapılmamış gibi düşünmelidir. Çünkü o zaman nefis yapılan ibadetten pay alamaz. İnsan da kendini kusurlu bulur. Bu durumda ibadetlere yeniden sarılmak ister. Hacı Ali Ramiteni Hazretleri, Kuddüs'e sırruhu.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İbadetleri zamanında yapabilmek, Yüce Allah'ın kuluna özel yardım ettiğinin bir alametidir. Ali bin Sel İsfahani Hazretleri. Kuddüse sırruhu.

0: Bir dakika. Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur.

Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura. Sen izin verene dek ne senden önce kimseden izin istedi ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.